0: Hoş geldin Serhan.
1: Hoş bulduk.
0: Programımızı
1: Estağfurullah, sağ olun. O duygu bana ait. Programınız hayırlı olsun.
0: Çok teşekkür ederiz. Senin burada olman benim için çok kıymetli. Çünkü çocukluğumuzdan beri beraber bir arkadaşlığımız, dostluğumuz var.
1: Doğru.
0: Hatta
1: Doğru
0: beraber devlet
1: gerçekten.
0: sanatçılarını beraber görev yapıyoruz.
1: Doğru. Aynı kurumdayız da bir
0: Evet,
1: yandan.
0: senin çocukluğundan beri bugünlere geleceğin o zamandan belliydi zaten.
1: Ah, çok sağ ol. Ben çok meraklıydım. Hala da o merakımla gidiyorum aslında. Memnunum da bundan, çok şükür.
0: Ne güzel. Bir Aşık Veysel türküsüyle başladık.
1: Evet.
0: Arkada fotoğrafımız, Sayın İbrahim Kalın hocamızın çektiği
1: Evet.
0: fotoğrafları programımızın başında ve bazı yerlerinde
1: Evet.
0: yayınlıyoruz. Ve o fotoğrafla beraber hissederek bir şeyler çalıp bir esere bağlıyoruz. Aşık
1: Gerçekten
0: Veysel'in bir türküsü, Beni
1: süper.
0: Hor Görme Kardeşim'i seslendirdik.
1: Evet, elinize kolunuza sağlık. Gerçekten çok güzeldi.
0: Çok sağ ol.
1: Çok da enteresan bir fotoğraf. Böyle kuru bir zemin üzerinde bir tane küçük bir yol.
0: Ama neler anlatıyor
1: Ama
0: diyor.
1: neler anlatıyor yani, oradan gidersen evine varırsın. Gibi bir şeyi var, bir anlamı da var benim gördüğüm yani.
0: Evet. Güzel bir fotoğraf. Tekrar emeklerine sağlık hocamızın da. Bir eserle devam edelim. Ne
1: Tamam.
0: seslendirmek istersin bize?
1: Ben de değerli ozanımız Neşet Ertaş'ın Yolcu isimli bir eseri var. Çok

0: seviyorum onu. Pek okunmamış, böyle aralarda kalmış
1: Evet.
0: ya da tercih edilmemiş belki, bilmiyorum. Fakat sözlerini çok anlamlı buluyorum.
1: İstersen
0: Her...
1: eseri dinleyelim.
0: Tamam.
1: Çalı söyleyelim, üstüne konuşalım.
0: Tamam.
1: Olur mu?
0: Peki. Tamam.
1: Evet, dinliyoruz.

0: Yüreğine sağlık. Farklı bir düzenleme oldu arkadaşlarla beraber. Harika.
1: Eyvallah.
0: Çok
1: Çok sağ
0: güzel.
1: olun. Burada 5 kıtası var bu türkünün. Hepsi birbirinden güzel, hepsi birbirinden anlamlı. Bir de bir hikayesi var. Bunun hangi birini atayım ben ya?
0: Evet.
1: Olacak gibi
0: Müthiş.
1: değil. Bir hikaye var çünkü.
0: Neşet ustamıza burada
1: Evet.
0: saygıyla, rahmetle.
1: Ruhu, evet,
0: Şad
1: ruhu
0: olsun.
1: şad olsun.
0: O zaman bir eserle devam edelim.
1: Tamam.
0: Sonra yine sohbetimize
1: Tamam.
0: devam edeceğiz.
1: Tamam.

0: Evet Serhan, ozanlarımız ne kadar değerli değil mi?
1: Ne kadar değerli ya.
0: Şimdi de okuduğumuz eser Alekber Çiçek'in derlemesiydi. Bir Erzincan türküsü.
1: Evet, onda
0: Böyle
1: ruhu şad
0: ikrarıyla
1: olsun.
0: farklı düzenliyoruz arkadaşlarımızla. Sen şimdi ne ile devam edeceksin?
1: Şimdi ben yabancı bir bestecinin, Erik Satie'nin Gnossione adlı serisinin Gnossione No. 1 adlı
0: Aslında bu eseri herkes
1: eserini
0: duydu, biliyor ama belki
1: biliyor, evet.
0: isminin ne olduğunu şu an.
1: Evet, yani Türkçe'ye uzak bir kelime Gnossione. Herkes telaffuz edemeyebilir. Dinlenirken açılıp dinlenilecek bir eser. Çünkü kendisi dinleneceği ifade ederken bir yandan da içindeki enteresan tınılarla sanki insanı kendi hayal gücüne götüren bir eser
0: O
1: gibi
0: zaman
1: geliyor
0: sen
1: bana.
0: bizi ve seyircilerimizi dinlendir.
1: Tabii ki.
0: Çarpma.
1: Buyurun.
0: Buyurun.

0: Harika, eline sağlık Serhan.
1: Teşekkür
0: Ozan'ın da
1: ederiz.
0: öyle. Eyüpcan senin de. Ben de küçük de olsa desteklemeye çalıştım sizi. Çok
1: Elinize
0: güzel oldu.
1: sağlık. Elinize sağlık.
0: Serhan, okul yıllarını özlüyor musun?
1: Çok. Rüyalarımda görüyorum hala.
0: Ciddi mi söylüyorsun?
1: Evet,
0: Bu
1: herkes
0: arada
1: görür.
0: okulumuzu söyleyelim. İstanbul
1: Tabii
0: Teknik
1: ki.
0: Üniversitesi
1: Evet.
0: Türk Musikisi Devlet Konservatuarı
1: Evet.
0: öğrencileriyiz ikimiz de ve aynı bölümden,
1: Evet.
0: çalgı eğitimi bölümünden.
1: Evet. Sürekli bir müzik sesi vardı. Benim en çok sevdiğim şey oydu. Yani bir konservatuara girdiğinizde zaten öyledir. Orada operacılar çalışır. Bir
0: Evet.
1: tarafta gitaristler, udiler, kanuncular, kemancılar bir tarafta çalışır. Beni en çok cezbeden böyle uzaktan o sesleri duymaya başladığım zaman cezbedilerek oraya gidiyorum gibi gelirdi yani. Okul öyle bir yerdi. Bir de okulda hiçbir müzik dersi bana ders gibi gelmedi. O
0: Evet.
1: açıdan çok şanslıyım. Çünkü çok sevdiğim için.
0: Senin şöyle bir şansın da vardı. Yani
1: Evet.
0: deden, saygıyla, rahmetle anıyoruz. Şemsi Yaslıman'ın
1: Devre
0: da
1: Hasan olsun.
0: torunusun.
1: Evet.
0: Sen zaten bir genlerden geliyorsun.
1: Evet.
0: Bu da senin için çok kıymetli olmalı.
1: Tabii. Dedem hayatın içerisinde anlamlar bulmayı severdi. Yani boş yaşamayı sevmeyen bir adamdı. Yani yaşamın altını doldurmayı, onda bir anlam bulmayı, karalamayı seven bir insandı. Zaten birçok da şiiri var.
0: Evet.
1: Yani Ozan nedir? Ozan güncel durum hakkında o durumun ruhunu kendi içinden beslenerek şiirleştirebilen, onlarla ilgili yazılar yazabilen, üretebilen
0: Ne güzel.
1: insan anlamına geliyor. Bu benim için dediğin gibi bir şanstı hakikaten. Öyle
0: Evet.
1: bir insanı izliyor olabilmek.
0: Allah rahmet
1: Oradan
0: eylesin.
1: geldik çok şükür.
0: Serhan, şimdi 2009-2008 yıllarına gidiyoruz ve seninle beraber stüdyoda beraber çaldığımız, benim albüme eşlik ettiğim bir eser var. Umut Rüzgarı.
1: Umut Rüzgarı, evet.
0: Hatta sen, ben ve Ömer'le beraber, Ömer de kahon çaldı bize.
1: Evet.
0: Hatırlıyorsun o parçayı.
1: Hatırlıyorum tabii, unutur muyum? Çok
0: Şimdi
1: güzeldi.
0: onu seninle seslendirmek istiyorum.
1: Tamam.
0: Umut Rüzgarı.
1: Evet.

0: Serhan'cığım, ayağına sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Programımızın sonuna geldik.
1: Davet ettiğiniz için ben teşekkür ederim.
0: Ne demek?
1: Benim için çok değerli anlardı. Çok sevdiğim müzisyenlerle birlikte burada çok güzel tınılarla müzik yapmış olduk. Ben teşekkür ediyorum
0: Ne demek?
1: çağırdığınız
0: Bizim
1: için.
0: programımız biraz öyle. Aslında senin gibi enstrümanını iyi çalan ve gönlünü veren güzel ifadelerle bize onu anlatan insanları daha çok ağırlamayı düşündüğümüz bir program. Sen de onlardan bir tanesiydin. Çok teşekkür ederiz.
1: Eksik olmayın, uzun soluklu olsun inşallah. Hayırlı uğurlu olsun
0: Çok sağ ol.
1: programın.
0: Şimdi güzel bir türküyle, yine bir Aşık Veysel eseriyle, Kara Toprak ve arkada da İbrahim Kalın hocamızın bir fotoğrafıyla, güzel tınılarla, güzel improvizelerle beraber çalsa, hatta sen de bize eşlik edersen çok mutlu oluruz.
1: Tabii ki. Zevkle, ne
0: Peki,
1: demek?
0: çok teşekkürler.
1: Ben
0: Tekrar
1: teşekkür
0: ayaklarına
1: ederim.
0: sağlık. Sağ ol.

Efendim çok teşekkürler ediyorum. Çok kıymetli bir sanatçı arkadaşımı davet etmek istiyorum. Kendisi çok özel bir söz yazarı, besteci, o gerçek bir sanatkar. Şimdi kendi besteleriyle bizlere muazzam bir akşam yaşatacak. Değerli alkışlarımız Emir Kan için gelsin lütfen. Teşekkür ediyorum.

0: yaşadığım sürece mecburum sana. Ellerinize sağlık.
1: Muhteşemdi.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Emirkan, hoş geldin.
0: Canım benim ya.
1: Şerefler verdin.
0: Çok özlemişim seni yalnız. Vallahi
1: ben de seni çok özledim
0: ben
1: arkadaşım.
0: Ben astım denir. Bu.
1: Ay öyle.
0: Astımım derim ben.
1: Sağ olsun. Canım. Biz hemşeriyiz bir de.
0: Tabii.
1: Annem tarafı benim Siirtli.
0: Son Siirtlileriz zaten. Son
1: Son da öyle. Hemşeri oluyoruz.
0: Evet, değil hemşeri mi? Tabii. Yakın hemşeriyiz.
1: Emirkan, bu şarkıyı ne zaman yapmıştın?
0: Valla ben şarkıları önce tarihini söyleyeyim de saatini söyleyeyim. Sabaha karşı 5'te çıkar benden genelde.
1: Aa.
0: Valla sabahçı fırını gibiyimdir.
1: Gerçekten mi?
0: Gerçekten sabah 5'te çıkıyorum
1: hangi
0: şarkılar.
1: Hangi yıl bu?
0: Bu hangi yıl? Mahşere Kadar albümünde. Evet 2000 yılında yaptığım şarkılardan bir tanesi.
1: Çok güzel gerçekten.
0: Yaşım da ortaya çıkıyor bu arada. Demek günümüzde.
1: Erken başlıyorsan erken kalkan erken yol
0: evet,
1: alır.
0: Evet.
1: O zaman şöyle biraz hareketlenelim önce.
0: Bayram
1: ben özellikle. De özledim değil
0: ay,
1: mi?
0: Ay harika çok severim bu şarkıyı.
1: Valla Ferdi Tayfur'un
0: rahmetli
1: analım.
0: Ferdi abinin. Ben de bir tane şarkısını okumuştum. Yüreğimde Yara Var.
1: Aa ne güzel.
0: O dönem bu son albümde
1: okuruz
0: yapmıştık.
1: Belki. Ne güzel olur.
0: Olur neden?
1: Hadi o zaman şefim buyurun.

0: Ay, teşekkürler. Evet sevgili şefim Tarkan Ergüzel ve orkestra alkış. Orkestrasında bir alkış.
1: Gerçekten.
0: Ben alkış seviyorum. Ben inanıyorum çünkü bizi izleyenler bize eşlik ediyor. Alkışlıyor. Kalkıp oynuyor.
1: Vallahi vallahi arkadaşlar ya. Çok.
0: Onun için buradayız.
1: Maşallah.
0: Peki lütfen söyle. Senin için sahnelerde ve konserlerde fazla göremiyoruz.
1: Neden göremiyorsunuz? Şimdi aslında ben yaklaşık 12 yıldır bir sektör değişiklik yaptım. Biliyorsunuz zaten. Müziğe aslında ara vermedim ben. Dondurdum yani böyle dondurup dondurup gidiyordum
0: diyelim.
1: Yani. Çünkü yani şarkı yapmaya devam ediyorum zaten yine
0: arkadaşlarıma. Beste yapıyorsun.
1: Tabii.
0: Vallahi buradan söyleyeceğim. Beste yapıyor. En son sevgili Ebru Gündeş'e verdi. İşte Demet Akalın'a veriyor sürekli. Bana da diyor ki Aslı'cığım yaptım gel. Yok verdiği yok bir şey.
1: Aynen. Ben buradan sonra hemen şikayet. Şimdi bak burada müzisyen arkadaşlarıma söylüyorum.
0: Neden ama
1: seni tutuyorlar şimdi bak şimdi. Tabii. Eve gelmesi gereken dediğim anda itibaren arkadaşlar yok abi işte telefonla atarsın falan. Sağ tarafı öyle söylüyor da sol taraftaki arkadaşlar eve gelmesi gerekmiyor.
0: Nasıl gitsin eve der misiniz? Gidiyor mu eve?
1: Bir de
0: bir sorun eve gidiyor muyum?
1: Ortak çıkıyor. Geleceksin.
0: Neden? Bir sor ama eve gidiyor muyum ben?
1: O zaman
0: ben eve gidiyor muyum? Gündüzleri benim güzel kadınlarım var. Beni bilen biliyor. Gündüzleri hafta içi her gün yemek falan yapıyoruz. Yarışmalar yapıyoruz. Bilezikler
1: tabii canım,
0: veriyoruz.
1: Harika program.
0: Sonra böyle müzik
1: arada
0: programları yapıyoruz.
1: Ben buraya geleyim öyleyse. Burada piyano var değil mi?
0: Burada bana abi, böyle bu işi burada.
1: Hatta birazdan yayın sonrası ben şimdi şarkıları çalacağım sana. En son çıkan şarkılarımın yazdığım
0: olur,
1: şarkılar var.
0: Ne güzel olur. Gerçekten bir saysana şöyle hızlı. Senin böyle hit olmuş şarkılarını.
1: Vallahi şöyle bir 250 tane eser var zaten piyasada. Yani şimdi ama okurum birazdan birkaç tanesini okurum da
0: okuyalım,
1: en azından
0: vallahi,
1: kulaklara
0: ben de
1: yabancı
0: ama şimdi elinde. Senin mesela çok güzel yaptığın böyle marş tarzı.
1: Aa evet.
0: Ve bugüne de çok güzel uyacağını düşündüğüm her şeyimizsin var.
1: Zaten bu aralar biliyorsunuz bir marş şeyi var, furyası başladı.
0: Evet.
1: Ben bu yıllar marşı 2000 yılında yapmıştım.
0: 2000
1: zaten
0: mi?
1: Milli takıma uyarlanan en iyi marşlardan bir tanesiydi bu. Yani solistik yaptığım şarkılardan bir tanesiydi. Hatta şarkılar her gol sonrasında beyazın yanına kırmızı koydum, hilalin yanına yıldızı koydum, yüzyıllardır bu bayrağa gönlümü koydum, Türkiye'm sen bizim her şeyimizsin. Ya öyle bir ben marş
0: bak yapmıştım. Bak hemen stüdyo şefimiz ya alkışladı. Evet her şeyimizsin.
1: Evet.
0: O zaman devam edelim.

0: Ya nasıl marş yapmışız ama?
1: Nefis. Ya. Nefis. İyi ki bugün geldin.
0: Hayır canım benim.
1: Bence şu anda bu marşı ilk defa duyan izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz olduğunu biliyorum.
0: Aa, evet.
1: Vallahi muhteşem.
0: Gerçi doğru söylüyorsun. Çünkü
1: gerçekten
0: 2000 yılında çıkmıştı
1: evet.
0: Marş.
1: Yanılıyor muyum? Burada mesela ekip arkadaşlarımız var. Hepsi nasıl coştular?
0: Evet,
1: vallahi ağzına zaten sağlık, yüreğine canım, sağlık. Nefis yazmışsın.
0: Canım, melodi zaten. Sevgili zaten Ercan Saatçı'nın sözleri.
1: Evet.
0: Bu arada söylemek
1: Ercan Saatçı yazdı.
0: Ercan yazdı sözlerini.
1: Muhteşem. Onun da kalemine, yüreğine evet sağlık olsun.
0: Şimdi, ama benim albümde yer alan şarkılardan bir tanesi bu.
1: Harikasın. Bundan işte bir yıl önce, geçen sene ben böyle bir günde yine stüdyodayım. Çekimimi bitirdim efendim ve stüdyodan eşim geldi beni almaya. Aslı gidiyoruz hastaneye dedi. Dedim ki annem dedim nasıl? Evet. Gel gel gidiyoruz. Annem veda mı etti bize dedim.
0: Allah rahmet eylesin. Cennet olsun.
1: Gerçekten tanışıyorsun
0: evet,
1: biliyorsun.
0: Evet, çok da severim.
1: Çok herkesin gerçekten gönlüne
0: zaten
1: taht kurmuş. Şu an canım annem evet arkamızda, ekranımızda. Çok gözü yaşlı bizleri bıraktı. Evet hastalıkları vardı ama çok ani bir gidiş oldu bizim için. 3 ay içinde bir hastane mikrobundan böyle işte. Hani
0: evet
1: nasip de varsa o gidiş.
0: Evet.
1: Ama bir mikrop, ama bir öksürük, ama evet bir işte bir şey yani, anladın mı? Alın yazısı. Şimdi annem hep derdi ki, ay kızım ya şöyle güzel bir şarkı söyle.
0: Ay canım benim.
1: Onun çok sevdiği bir şarkı vardı. O da annesine çok düşkündü benim gibi. Rahmetli anneannem ve babamla kavuştular. Annesini kaybedenler böyle annem şarkısını çok severler. Ve annem bu şarkıyı çok sever ve benden isterdi. Şimdi ben bugün annem için izniniz olursa okumaya, yorumlamaya çalışacağım. O bizi gökyüzünden izliyor.

0: Aslında bu şarkı senin programına çok güzel yakışır.
1: Evet, diğer programa
0: evet,
1: değil mi?
0: Evet, değil mi?
1: Çok
0: güzel,
1: güzel okuyoruz, söylüyoruz zaten.
0: Evet.
1: Senin sesinden de.
0: Evet,
1: çok
0: duyuyorum,
1: güzel.
0: Duyuyorum arada, evet.
1: Duyuyor musun?
0: Evet, duyuyorum.
1: Peki bundan sonra müzikle ilgili ne yapmayı planlıyorsun Emirkan?
0: Aslında ya şarkı yapmaya devam ediyorum. Yani evde kendi başıma fırsat bulduğum dönemlerde şarkı yapmaya devam ediyorum. Bir televizyon programı, projem var. Sevgili Bilal Özbilge ile.
1: Televizyona evet, bir şey yapıyorsun.
0: Yapıyoruz aslında ama
1: şey?
0: Tabii ki bu ya iş yoğunluğundan dolayı zaman ayıramıyorum ama çok az bir süre sonra projeyi tamamlamış bulunacağız.
1: Yaklaşık, nasıl bir şey? Nasıl?
0: Şöyle yani, aslında projenin ismi eğer, Hayatım Roman.
1: Hayatım Roman.
0: Evet, sevgili Bilal şey, Özbilge'nin.
1: Hayatımı yazsam roman olurdu.
0: Başka bir şey aslında.
1: Bilal'le mi yapıyorsun?
0: Evet.
1: Bilal Özbilge'yi.
0: Sevgili Bilal'le yapıyoruz programı.
1: Çok yapıyoruz. Çok, da, çok sevgiye selamlarımızı dostumdur. Gönderiyoruz.
0: Tabii hazırlık aşamamız var. Editörlerimiz çalışıyor.
1: Süper.
0: İnşallah bir 6-7 tane stok yaptıktan sonra yayına gireceğiz.
1: O zaman gelmiş geçmiş böyle büyük starlarla.
0: Evet öyle. Evet.
1: Hani major, hayatlarını birazcık işleyeceksiniz.
0: Evet. Majör isimlerle onların hayatını araştırıyoruz. Mesela örnek veriyorum. İşte bir sanatçının ilk bindiği bisikletten, ilk çaldığı enstrümanından, okul kıyafetinden, okul arkadaşlarından, bugüne kadar gelen işte sevdiklerinde, yani üzüldükleri, kırıldıkları anları topluyoruz ve onları bir şarkılaştırıyoruz biz bu arada. Her gelen konu adı bir tane beste yapıyorum ben.
1: Şaka yapıyorsun.
0: Gerçekten.
1: Kolay bir şey değil bu. Sonra ne yapıyorsun? Besteyi
0: konağa
1: mı
0: veriyorum.
1: Ama evet değil mi?
0: Konağa veriyorum. İşte gelmen lazım işte. 14. bölümde
1: tamam,
0: sana çekelim.
1: Tamam ben geleyim o zaman konuk olarak.
0: Ama sen önce eve
1: besteyi
0: gel.
1: Besteyi de alayım.
0: Sen bence Savaş'la beraber eve gel. Ondan sonra.
1: Tamam. Eşimle. Sağ olsun eşim de burada.
0: Ya çok severim Savaş'ı.
1: Bizim yanı başımızda.
0: Savaş biraz
1: arkasında.
0: Fazla yakışıklı. İşte insanın biraz böyle şeyini düşürüyor.
1: Ya.
0: Tabii tabii. Yanına geldiği zaman böyle Savaş'ın yanında fazla durmayacaksın.
1: Yakışıklı.
0: Çok
1: diye.
0: Yakışıklı adam. Vallahi.
1: Öyle mi?
0: Ben Savaş'ı çok severim.
1: Ya huyu Savaş daha bence, güzel biliyor musun?
0: Kesinlikle.
1: Evet güzel adam ama.
0: Eniştemiz iyi ya. Ya.
1: Allah razı olsun. Bir şey söyleyeyim mi?
0: Canım benim.
1: Allah gerçekten beni hiçbir gün üzmedi. Rahmetli anneciğim babacığım da dedi ki bak gözümüzün nuru böyle demişti annem Savaş'a. Bak gözüm ben nereye gidersen bir de böyle yapmıştık gözüm üstünde.
0: Bir de yani.
1: Gözüm üstünde.
0: Sadece annenin değil de bütün
1: kızım
0: arkadaşların.
1: Kızım sana emanet.
0: Arkadaşların gözü üstündeydi yani. Bir de Siirt'in gözü üstünde yani. Yani öyle bir durum.
1: Evet ya çok güzel beni hiç üzmedi.
0: Allah
1: razı olsun.
0: Allah sizi
1: Allah
0: ayırmasın.
1: Onu yetiştiren annesinden babasından da razı olsun.
0: Amin.
1: Çünkü bir söz var otu çekeceksin köküne bakacaksın öyle değil mi şefim?
0: Tabii tabii.
1: Annesi babası onu öyle güzel yetiştirmiş ki beni bir gün bile üzmedi. Ben ondan razıyım. Allah da senden razı olsun
0: evet, canım
1: eşim. Sen şarkıcı olmasaydın mesela. Ne
0: pilot olmak isterdim biliyor musun?
1: Pilot.
0: Vallahi bayılıyordum Savaş uçaklarında deli gibi. Bir de ben çok tembel bir öğrenciydim. Sırf pilot olmak için orta sonda çalıştım. İlk defa notlarım 7'nin üzerine çıktı. Ama ben haylaz bir ailede büyüdüğüm için kız kardeşim beni sürekli böyle tırmalamış. Yüzümde hep izler vardı. Oo. Şu anda geçti. Ve gittiğimde başvurduğumda oradaki bir üst eğmenimiz bana demişti ki bu yüzündeki izlerden dolayı giremezsin deyince benim notlar artık çalışmama gerek kalmadı. Notlarımın hepsi. Evet, çok istiyordum pilot olmayı. Çok ama, da seviyordum ama bende bir pilot tipi var mı arkadaşlar ya? Var değil mi ya? F-16 kullanmak Allah'ım ya Rabbim.
1: Benim rahmetli amcam.
0: Ay.
1: Eski o hani savaş uçakları var ya onlarla uçmuş çok eski bir pilottu.
0: Ben de bütün savaş uçakları Allah, şeyimdir yani bilirim.
1: Allah rahmet
0: yani,
1: eylesin.
0: Çok Allah rahmet eylesin. Çok güzel bir meslek.
1: İnşallah oğlum var belki o da yapar
0: vallahi,
1: bunu.
0: Ya, küçükken iyiydi o da birden bir futbolcuya döndü. Bir de doğum şeyi Şan'ın 1907 Fenerbahçe doğumlu. Koyu bir Fenerbahçeli oldu şimdi futbolcu olmak istiyor. Ama Beşiktaş altyapısında oynuyor şu anda.
1: Hayırlısı olsun.
0: Profesyonel.
1: Hani su akacak yolunu bulacak bence değil mi?
0: Evet evet öyle.
1: Ne güzel. Senin gibi babası, evet, eşin gibi bir annelisi var.
0: Çok teşekkür
1: bilinçli
0: ederim.
1: Bilinçli anne baba olmak çok önemli.
0: Çok
1: çünkü sizin yetiştirdiğiniz, sizlerin yetiştirdiğiniz evlatlar bizim yarınlarımız olacak inşallah.
0: Öyle,
1: güzel ve güçlü bir Türkiye'nin devamı için.
0: Kesinlikle.
1: Gerçekten memlekete faydalı evlatlarımız olsun.
0: Önce vicdanlı.
1: Rabbim hepimizin evlatlarını korusun.
0: Evet önce vicdanlı, merhametli, insanlara,
1: amin,
0: hayvanlara sevgi besleyen ve gerçekten de vicdanlı çocuklar olsunlar istiyorum.
1: Şimdi yani. Şöyle bir şey yapıyorum ben. Programıma her gelen sevgili değerli sanatçı arkadaşım için bir iyilik bir yardım yapıyorum. Allah nasip ederse. Bugün de şöyle bir yardım yapmaya karar verdim. Togemder Derneği'ne bir bağışta bulunacağım. Çocukları bir şekilde sevindirmeleri adına, Emirkan adına yine böyle bir 10 çocuğumuzu sevindirebilecek miktarda bir bağış yaptığımı buradan söylemek isterim.
0: Ben de bir 10 çocuğu sevindireyim öyleyse, beraber sevindirmiş olalım.
1: Peki 20 çocuk oldu, evet. Ne güzel oldu. Evet. Ah bu hayat çekilmez diyelim.

0: Teşekkürler. Güzel oldu. Vallahi hemen seninle devam edelim. Mahşere kadar
1: mahşere
0: diyelim
1: kadar.
0: Mi?
1: Hadi mahşere kadar. Haydi bakalım.
0: Buyurun.

0: Vay be. Ne nitro şarkı değil mi ya?
1: Muhteşem. Bu şimdi bu şey değil miydi? Bizim Siirtliler, Arapların
0: Arap
1: düğün şarkısı.
0: Bir de gerçekten.
1: Ay le le le, ay le le hınne. Anneannemlerden ben dinlerdim.
0: Canım, işte Siirtli olmanın da faydalı.
1: Hep bunu söylerlerdi. Valla böyle geçmişe gittim. Ay ne güzel şarkı ya.
0: Evet. Böyle sana da yakışıyor bu şarkılar yalnız. He?
1: Ay dur, hemen bir kırmızı gülün halı var
0: Allah.
1: Diyeyim.
0: Allah.

0: Yoruz, harikaydınız. Ve biliyor musun programımızın sonuna geldik.
1: Gerçekten mi? Nasıl aktı ya?
0: Ya nasıl aktı geçti değil
1: ama
0: mi?
1: Ama gerçekten de...
0: Olsun sonra yine gelirsin. Benim. Gelmez misin?
1: Geleceğim geleceğim. Arkadaşlar ben böyle orkestraya gelmez miyim ya?
0: Baba o...
1: Böyle bir
0: orkestra... Şöyle yapıyor yalnız. Yapmak istiyorum taklidini. Ben böyle bir orkestraya gelmez. Hangisini acaba ben alsam orkestrama katsam?
1: Ya.
0: Bir şey söyleyeyim mi?
1: Senden izin almadan olmaz. Orkestram
0: gerçekten çok yetenekli, çok başarılı çok kıymetli, çok eski özel müzisyenler. Bence en büyük alkışı da onlara gidiyor. Lütfen ellerine de bir alkış rica edelim.
1: En seçkin müzisyenleri ben hepsini de tanıyorum. Hepsinde de yol arkadaşlığı yaptığımız günler de oldu. O yüzden sen çok şanslısın Türkiye'nin böyle seçkin müzisyenlerle çalışmaktan. Allah nasip ederse biz de program çekersek siz de bize bir iade ziyareti yaparsınız. Olur değil mi? Aslan izin alırım ben ya. Kırmaz beni.
0: Tamam biz beraber geliriz şefimle. O zaman sardı korkular diyelim birlikte. Hadi efendim. Güzel mutlu akşamlar diliyorum. Bizi izlemeye devam edin salı akşamları. Aslı Binelli'yle Aslı olan şarkılar sizinle. Lütfen siz de bizimle olun. Hadi buyurun.

0: Demirhan Gündoğdu. 7 yaşındayım. Her zaman piyanomla çalmak istiyorum.
1: Uzun ince bir yoldayım.
0: Küçük oyuncak piyanomla çalmaya çalıştım. Babam bana bir tane ork aldı. Onunla da çalınca bir tane piyano da aldım. Öğretmenim Defne piyano çalmam için bana yardım ediyor. Dağdaki sesleri de taklit edebiliyorum. İleride Fransa'ya gibi başka ülkelere gidip konser vermek isterdim.
2: Tatlı Notalar yarın TRT Müzik'te.

0: Hoş geldin Seher
1: hoş
0: Dilovan.
1: Hoş bulduk, hoş bulduk.
0: Hoş geldin Alan Dere.
1: Seni görünce uzun süredir görmediğim bir akrabamı görmüş kadar mutlu oldum. Dünyayı getirmişim, büyümüş de sana gelmiş kişilik karakter.
0: Evet,
1: benim için aile her şeyin önündedir.
0: İyi ki varsın, şahane bir sesin var. Yolun açık olsun. Çok da açık zaten. Yeni projede geleceğim, dinleyeceğim.

0: Şimdilerde pek bilinmez ama Antalya'yı Burdur'a bağlayan Çubukbeli çok zorlayıcıydı gerçekten. Çocukluğumdan hatırlıyorum. Bugün ise Antalya'nın İbradı ilçesine ulaşmak için Torosların bir başka tarafından tırmanıyoruz. Sevil ve Sami Demircioğlu ile Himmet Cansız orada bizi bekler. Gülay Diri ise genç kızken ablasıyla koyunları doyurduktan sonra akşamüstü çayları koyup radyoyu yanlarına alır, bizi dinlerlermiş.
1: 40 yıl sonra yine biz birlikteyiz.
2: İşte şükür kavuşturalım.
1: Ya biz demek ki.
2: Ya tabii insanın sesini duyduğunuz zaman az buçuk karakterini de tahmin edersiniz. Evet. Mesela ben sizi tanıyordum yani. Benim tanıdığım Sümer Eski şu anda karşımda yani.
1: Siz kaç kardeşsiniz?
2: 12 çocuğun en büyüğüyüm. Hepsinin ablasıyım. Yani yeri geldi çoğunun kardeşlerimin ebesiyim. Hani ya. Annemin doğum anında onun yardımcısı, dadısıyım.
1: Yani büyütmenim. Kardeşlerinin doğumuna yardım ettim.
2: Tabii tabii. Bahar geldiği zaman işte Sultan Navruz bir dediği zaman Eynif'e göçerdik.
1: Ne demek Sultan Navruz?
2: Sultan Navruz yaz geldi artık. Yaz geldi. Yani tehlikede baharla. Değilsiniz en azından.
1: Yani otlar bir tarafta uzuyor, evet. Siz öbür tarafa göçüyorsunuz
2: aynen,
1: değil
2: aynen.
1: mi?
2: Bahar geliyor, otlar uzuyor, uzayan kısma gidiyoruz. Sonra yaylalarda kar kalkıyor, karın altından otlar uzuyor ve şifalı bitkiler çıkıyor. Soğanlı bitkiler, hayvanlar onları tüketecek ve iç parazitlerini atacaklar. Akciğerlerindeki kıl kutlarını, bağırsaklarında kıl kutlarını atacaklar. Benim tanıdığım Yörük amcalar vardı, bu işin piri olan koyunların. Derlerdi ki Yörük kar yağdıkça aşağıya sahile inmeli, kar kalktıkça yaylaya çıkmalı.
1: Doğa ne anlama geliyor senin için?
2: Doğa benim yaşam, varoluş. Yani gerekçem, sebebim, her şey var olamam doğa olmadan.

0: Hüzünlü zamanlarınızda ağıtlar, bilmem ne diyeyim, yaslar çalar mıydınız?
1: Kaç tane ağıt var bende yer etmiş. Mesela bir taze gelin ağıtı var. Yani bir hep daha çok gençlerin arkasından daha ya, çok ağıtlar yakılıyor.
0: Acı çünkü.
1: Menendi, menendi, şu dağ menendi. Geyindi, kuşandı, suya yönendi. Geyindi, kuşandı, suya yönendi. Ala kelimlerine...

asması, evimiz üneyi, ak üzüm asması, gelinin giydiği yayla basması, gelinin giydiği yayla basması.

0: Alır mı? Akşam işte gerdeğe girip sabah pınara su doldurmaya giden gelini işte canavardan korkacaksın tabii. Doğadan korkmadan yaşanmaz.
1: Evet.
0: Doğayla nasıl doğaya karşı geleceksin, mücadele edeceksin,
1: Dikkatli
0: onu bilmen
1: olunmaz. Evet.
0: gerekecek. Pınarın başında kurtlar parçalamış.
1: Gülay Diri'den sonra bu kez İbradı türkülerinin ve oyunlarının önemli temsilcisi Sami Demircioğlu eşi Sevil Hanım'la birlikte çaldı. Ha bu arada Sami Demircioğlu 1988'de Özay Gönlüm ve Nida Tüfekçi'nin yaptığı sınavda yöre sanatçısı unvanını aldı.

0: Şimdi sözlerden aşağı yukarı çıkıyor ama şöyle iki üç cümleli hikayesini anlatıver istersen.
1: Aslında söyleyecek bir şey yok.
0: Sinan'ım beni duygulandım.
1: Her şey ortada. Evet. Yani adam o yersin askerlik yapıyor. Haber alamıyor. Yanıyor, tutuşuyor. Evet. Geliyor, haber salıyor. Ben geliyorum. Sağ mı? Anam, çocuklar kem küm ediyorlar.
0: Evet.
1: Var da sağ da söyle. Abiyle evlendirdiler diyor.
0: Eyvah eyvah.
1: İşte bu toprakların her karışının, her çakıl taşının mutlak surette bu türküdeki gibi özümsenmesi lazım. Sadece benim gözlerime bakın. Yurt kolay kolay bulunmaz. Yurt bulunmaz.
2: Bu toprakları kimse bağışlamadı. Kanla kurtarıldı. Kıymetini bilin diyor özetle Sami Demircioğlu. Derken Himmet Cansız aldı Ulu Kestane'nin ağzından sözü. Ben de ona Fethiyeli Yusuf Güler Usta'nın üç tellisiyle eşlik ettim.
3: Ben Ulu Kestane, bilgi ağacım. Göçüp gitti nice kardeşim bacım. Gelenler sevincim, gidenler acım. Zamana tanığım, illere anıt. Dağlara yoldaşım, kuşlara konut. Bizans'a, Moğol'a, Bey Hakan'a, Selçuklu, Osmanlı, bütün sultana, Karaman Mehmet'e, Türkçe fermana, zamana tanığım, dillere kanıt, çağlara yoldaşım, kuşlara konut. Derinde köklerim, komşum yıldızlar, gölgemde oynaştı oğullar kızlar, bir yangın görsem, yüreğim sızlar, zamana tanığım, yıllara yanıt, bağlara yoldaşım, kuşlara konut. Duruşa, savaşa, yüce barışa, rahvan atlılara, uzun yarışa, emeğe, çekice, kola karışa, zamana tanığım, ellere umut, sağlara yoldaşım, kuşlara konut.
0: Himmet, nedir senin bu
3: hızın bittim.
0: Toros tutkun, doğa tutkun, dağlar. Bir anlat bakalım.
3: Benim ilk evren kentim, iç evrenim Toroslar'da biçimlendi. Hani su girdiği kabın biçimini alırmış hocam. Toroslar bizim kabımız.
0: Ama sen aynı zamanda burada yetişen bir Yörük çocuğu olarak üniversitede okudun.
3: Üniversitede okuduk bir tarihten. Sizden de ders aldım bu arada. Türk Halk Müziği dersi seçmeli.
0: Zaten beni şaşırtmıştı bir şeyde. Bir yöresel bir etkinlik vardı da. Hocam ben sizin öğrenciniz mi deyince birden Allah Allah dedim. Koca bir adam. Nereden öğreneceğim? Dil tarih deyince tamam dedim. Oldu. Toroslar'da çıkan bu yangınlar falan seni çok etkiledi. Ve bu dağların, ormanların, bu yurdun korunması, özellikle de korunması yönünde duyarlısın. Bir de türkü yazdın.
3: Yaşadığımız topraklara, dağlara borcumuz var hocam. Nefesin, nefes aldım, soludum. Bana kafi, mal da mülk de, hiçbir şeyde gözüm yok sıfatta. Büyük düşüğü, mütevazı yaşa, yaşam felsefem.
0: Buralar için şiirler yazdın, türküler yaptın. Demek ki senin duygularını çok besleyen bir şeyler var burada.
3: Evet hocam. Toroslara aşığım hocam ben. Bir bütünüyle, kuşuyla, kurtuyla, börtüsüyle, böceğiyle. İbrada çok otantik, özgün bir kent. Gerçekten. Bana göre canlı müze. Hani müze müze diyoruz ya, koru yeter, koru yeter.
0: Yani. Burada birçok acılar da var, zorluklar da var bu dağlarda değil mi?
3: İşte yangınlar bizim en büyük dramamız, trajedimiz, acımız. İşte bu yangınları düşününce, kazaları, ölümleri falan düşününce bir kazaya rast gelmiştik de. İbra Dağlar türküsü biraz ondan dolayı içli, yanık oldu sözleri. Tabii coğrafi bütünlük içerir de, içi, özü yani yanık olması nedeni bu. Yangınlar, bir de kazaya rastlamıştım İbradiye gelirken. Ondan öyle şekillendi.

Düğmeli konaklarıyla ünlü, yüce dağlarda geçirdiği büyük yangınlarla acılı, kestane ağaçları, eğitimli insanlarıyla güzel İbradı'dan ayrılıyoruz. Hoşça kalın dostlarım.

0: Dale, esa.
1: Saygıdeğer konuklar, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Ben ve arkadaşlarım, piyanoda Tolga Kılıç,

0: Akşam çok özel bir konuğumuz var. Kendisi oyuncu, çok iyi bir arkadaş, çok iyi bir şarkıcı. Besteleri de var zannediyorum. Olmasa bile Selen Öztürk. Selen'cim. Selen'cim hoş geldin.
1: Ya ne şahane bir karşılama bu gerçekten. Gerçekten hoş bulduk. Mi? Çok güzel oldu.
0: Nasıl dans ediyorum ama?
1: Harikasın.
0: Diyorlar ki böyle dans etme. Diyorum ki Mustafa Sandal böyle 30 sene dans etmiş. Müsaade ben de bir 5 dakika böyle dans edeyim diyorum.
1: Sen de bir çalma pozisyonu evet. Oluruz da. Bu sana ait bir şey. Yapabilirsin. Arkadaşlar dans edebilir.
0: Lütfen arkadaşlar. Hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Ben ve arkadaşlarım adına şimdiden sana çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Çok güzel şarkılar hazırladığını da biliyorum. Çünkü bize gönderdin oradan bir.
1: Selen'cim. Keyif aldınız.
0: Sen oyunculuğun haricinde bayağı da profesyonel müzisyen olarak bu müzikle ilgileniyorsun. Onu biliyorum, görüyorum. Seviyorsun. Bu ilgi nereden geliyor? Ve neler yapıyorsun müzikle alakalı?
1: Ben profesyonel demeye utanıyorum açıkçası kendim adına böyle dostları görünce ama hani nacizane hani çocukluğumdan beri hayatımda olan bir şey müzik.
0: Ama profesyonel ekiplerle çalışıyorsun o
1: zaman. Evet çalışıyorum tabii çalışıyorum. Hani bir de konservatuar tiyatro bölümü mezunuyum. Orada hep müzik bölümüyle beraber de bir eğitim hayatımız olduğu için çok fazla arkadaşım oldu ve genelde de ben müzik bölümüyle vakit geçirdiğim için benim müzisyen zannediyorlardı. O kadar seviyorum çünkü. Hani oyunculuk kadar müzik hep böyle paralel ilerledi hayatımda. Nereden kaynaklanıyor diyeceksin. Herhalde iki ailemle ilgili bir şey. Anne tarafında da baba tarafında da müzisyen akrabalarım var. Profesyonel anlamda da olsun, amatör anlamda da olsun. Dedem köy enstitüsü mezunu bir öğretmendi. Mandolin, keman çalardı. Ya. O çocuklarına aktardı. Bizim ailede herkes bir enstrüman çalar. Babam bağlama, ut, keman. Yani ne verirseniz eline çalar. Amcalarım öyle, halalarım öyle. Çalarız, söyleriz. Anne tarafında Cameron Aziz piyanist, müzisyen akrabamız olur. Böyle çeşitli
0: daha
1: hikayemiz.
0: Ya senin müzisyen olma gibi bir zaten şansın.
1: Ya evet herkes yok çalıp ki söylediği için evet, öyle evet, ben de evet, öyle evet. Bir eve doğunca şansımız oldu diyelim.
0: Peki şimdi son zamanlarda görüyorum yani bu Barabar diye bir grup var.
1: Evet.
0: Yani diye bir grup demek ayıp olabilir ama hani ben tüm kalbimle ve samimiyetimle konuşuyorum. Ne kadardır onlarla çalışmaya başladın? Yeni başladın zannediyorum
1: yeni
0: değil
1: mi? Yeni başladık. Barabar'ın yeni projesi olan Hep Barabar çalışmasının içine dahil olduk. Serkan Kesin.

0: Zelenski'nin bizi davet edişiyle beraber aslında çok uzun zamandır hayallerinde olan bir projeydi. Bu arada Barabar 10 yıllık bir grup
1: Biliyorum.
0: neredeyse. Fırat İkisivri'yi Serkan Keskin ve Taner Ölmez'in beraber kurdukları. Şimdi ise hep Barabar olarak başka bir
1: Hep
0: formatta.
1: beraber. Çok
0: Aynen kalabalık böyle oyuncu arkadaşlarla
1: güzel.
0: beraber birbirimize iyi gelelim, çalıp söyleyelim, muhabbet edelim diye. Serkan'ın bize çağrısıyla böyle koşa koşa gittik. Bu arada albüme dönüşecek. Neredeyse böyle 20 sanatçının türkü söylediği yeni bir albüm geliyor. Fırat İkisivri yaptı aranjelerini. Böyle yavaştan kayıtlarımızı almaya başladık. Bitenler oldu ve konserlerimiz olmaya başladı. Benim için de çok güzel bir şey. Yani artık konser turnelerim var. Hani böyle diyorum. Turneye gidiyorum. Oyuna mı? Hayır, konsere
1: Çok
0: diye.
1: karizmatik değil mi ama?
0: Ya çok hoşuma gitti. İnanamazsın işte kulaklığımı aldığım ilk gün. Benim bir kulaklığım var. Müzisyenler mi benim diye böyle hava atıp duruyorum. Hani bu dünyaya şimdi açıkçası bir tık daha profesyonel anlamda dahil olmuş olabiliriz. Bakalım.
1: Valla müzik tabii ben de babadan aileden müzisyen olduğum için bana bazen soruyorlar işte ne zamandan beri müzisyensin? Bilmiyorum diyorum aslında. Çünkü babam ne zaman başladıysa ben o andan itibaren müzisyen olmuş oluyorum otomatik olarak. Benim kızım müzisyen, eşim müzisyen, kardeşlerim müzisyen.
0: Öyle
1: Tabii
0: oluyor, değil mi?
1: yani tamamen bir hayat müzisyen hayatı diye bir şey dedikleri bir şey var
0: Tabii
1: ya. Evet o
0: tabii.
1: doğuştan gelen bir şey aslında.
0: Aynen öyle,
1: Doğduğun andan
0: aynen.
1: itibaren. Burada sevgili Mehmet Akkatay yani bütün aile müzisyen değil mi Mehmet abi?
0: Ya ne
1: Can
0: güzel.
1: Olgun, Tolga Kılıç, Baba Davul. Yani Baba Davul da
0: Baba da
1: babası
0: bu.
1: davul çalıyor. Benim babamla beraber çalışmışlar yıllardır. Şimdi biz beraber çalışıyoruz
0: Ya ne
1: yıllardır.
0: güzel.
1: Ya.
0: Ama siz tabii tamamıyla bu iş sizin işiniz. Hani benim aileme baktığımda kardeşim sadece profesyonel. O gitardan mezun oldu. O bu işi böyle başka türlü yapma yoluna girdi ama ailede bizde şey hobi anlamında yani bir araya gelindiği zaman çalınır söylenir. Hani
1: Çok
0: bu
1: güzel
0: bizim
1: ya.
0: geleneğimizde olan bir şey. O
1: O zaman
0: yüzden
1: madem biz hep beraber bir araya geldik.
0: o zaman bir
1: Bugün
0: şarkı mı?
1: de hadi bir şarkı söyleyelim.
0: Tamam. Ben sadece şunu söyleyebilir miyim?
1: Tabii
0: Bugün
1: söyleyebilirsin.
0: sana seçtiğim şarkıları gitarla ya da piyanoyla ilk çaldığım, ilk seslendirdiğim şarkılar ve söylemekten çok zevk aldığım çocukluğumun, gençliğimin en özel şarkıları diyebilirim.
1: Aa, ne güzel o zaman çok
0: Evet.
1: güzel bir anı da bırakmış
0: Evet,
1: olacağız yani
0: aynen öyle.
1: kendimize.
0: Ya o yüzden çok anlamlı bir program
1: Çok
0: olacak bu benim
1: sevindik.
0: için.
1: Vallahi o zaman çok teşekkür ederim.
0: Ben
1: Böyle bir repertuar
0: teşekkür ederim.
1: seçtiğin için. O zaman hadi.
0: Hadi. Sevip de söyleyemediğim şarkılar var. Bir dizisini asla hatırlayamadığım şiirler. Keşke, keşke o ben olsaydım dediğim hikaye kadınları. Düşlerim var. Uyandığımda yalnızca başını hatırladığım ve asla sonuna kadar görmeyi beceremediğim. Bir adam var düşümde. Tam dokunacakken uyandırıldığım. Bir adam. Sonumuzun ne olacağını hiç öğrenemediğim. Düşümde bir adam var, benim mi bilemediğim. Bir adam var diyorum, düşünüp düşümden ayrı kaldım.

0: Selen'cim şimdi peki şu anda yeni bir proje, yeni bir oyun, müzikal ya da ne var şu anda yaptığın?
1: Benim şimdi oyun atölyesinde dördüncü sezonumda Kırlangıç isimli oyunumuz devam etmekte. İki kişilik bir oyun. Çok da güzel oynadık. Seyircimiz harika. İlk kez hayatımda bir oyunu 4 sezondur oynuyorum. Genelde özel tiyatrolarda çalıştığım için. O devam ediyor. Ahmet Sami Özbu'dan Monologlar Müzesi projesine dahil oldum. O da Moda'da olacak. Onun provaları başlayacak yakında. Bir tane küçük böyle kukla tiyatrosu var çocuklar için özel bir proje. Ona da bir dahil oldum. Bu ara sadece sahneye çıkmak üzerine kurulu. Şu anda hani diziyle ilgili görüşmelerim devam ediyor ama hani böyle net bir şey söyleyemiyorum. Cüretkar işler, yenilikçi şeylerin
0: Ama
1: peşindeyim.
0: sende inanılmaz bir yüksek enerji var yani. Ben onu gözlerinde görüyorum. Böyle hani bir şey söylüyorsun, yumuşak bir şey de söylesen, böyle çok şey de söylesen, gözlerinde öyle bir enerji var ki diyorum, ulan acaba hani çok büyük bir şey söyledim ben mi acaba, böyle gerçekten yani biliyorsun biz sanatçılar
1: Evet canım, biz
0: yani
1: biraz yüksek olabiliyoruz.
0: oyuncular, müzisyenler hep böyle bizim aslında sattığımız şey enerji. Karşı tarafa ne kadar kalbin ulaşabiliyorsan, yani sen bütün benliğinle, bütün gözlerinle bunu karşı tarafa çok iyi yansıtabilen bir
1: Ay,
0: oyuncusun,
1: teşekkür
0: müzisyensin.
1: ederim.
0: Yani bütün vücudunla söylüyorsun. Bu bir hediye aslında.
1: Ay, teşekkür ederim. Çok seviyorum çünkü. Yani mesleğimi seviyorum. Bilerek de seçtim. Bir sürü fedakarlık göze alarak da hani bu yola girdik. O yüzden hani eğer bu işi yapacaksak kanımızın son damlasına kadar, her hücremize kadar sanki yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Hayatta ne olursa olsun. Bir de bize iyi gelmiyor mu? Yani hani bana çok iyi geliyor mesela. Müzik gerçekten çok iyi geliyor. Oyunculuk da öyle.
0: Ben hep söylüyorum, mutlaka herkesin sanatla ilgilenmesi lazım.
1: Kesinlikle.
0: Ben hayatımda hiçbir zaman tabii gidenleri, ihtiyaç duyanları şey yapmıyorum ama öyle bir ihtiyaç duymadım, böyle psikiyatriye gitmek gibi ya da böyle bir, yani benim enstrümanım ya da müziğim her zaman beni böyle bir en zor anımda hep beni şöyle kollarımdan tuttu, havaya kaldırdı. O yüzden herkesin mutlaka sanatla
1: En büyük terapi.
0: en büyük terapi, yani yaşınız çok ortaya çıkmıyor zaman biraz böyle gençleştiriyor, pozitif enerji alıyorsun, hayata bakışın değişiyor.
1: Ve kendini çok güzel ifade etmeyi öğreniyorsun sanat yaparak. Her türlü sözün ifadesi sanatın her dalında mevcut. Hangisini seçersen.
0: Aslında sanatçı olmak büyük çılgınlık gerçekten.
1: Evet, hele şöyle bir dünyada belki
0: Yani
1: de.
0: kesinlikle büyük bir çılgınlık çünkü çok zor bir iş. Hadi yarın sanatçı olayım diye bir şey yok yani.
1: Yok.
0: Bütün bir ömrünü harcıyorsun. Belki de bütün ömrün boyunca sanatçı olamıyorsun. Evet, belki mesleği
1: Evet,
0: icra
1: doğru.
0: ediyorsun ama o sanatçı, o yani şöhretliyle sanatçı gibi tabii bizim ülkemizde biraz karıştırılıyor ama
1: Yaratıcı sanatçılar diyelim
0: evet,
1: belki.
0: yani onu çok uzatmadan sana bir tane daha şarkı söyletmek istiyoruz. Eğer
1: Söyleyelim bakalım.
0: müsaade edersiniz hanımefendi,
1: Tabii ki,
0: eğer.
1: tabii ki. Hemen söylerim.
0: Hadi
1: Hiç
0: hemen
1: açmam.
0: söyle.

0: Ne özel bir parça değil mi? Ama bunun özelliğinin ne olduğunu lütfen sen söyle.
1: Ben bir Eurovision aşığı çocuktum açıkçası. Belki hepimiz de öyleydik
0: Hepimiz
1: yani.
0: tabii.
1: Kim bilir işte çalanlarımız bile olmuş. O yüzden hiç kaçırmazdım ve bu şarkı çıktığı zaman 1996'da çok dikkatimi çekti. Hem Levent Çoker'in aranjesi, bu bestesi, hem Şebnem Paker, ve çok sevdim. Ve zaten bir sene sonra Dinle ile üçüncü oldular. Bu şarkıyla da 6 ya da 7. olmuşlardı. O zaman aşık oldum. Yani hani o günden beri en sevdiğim şarkılar listesinde ilk 5'tedir 5. mevsim. Hala da çalıp söylerim ama böyle büyük bir mecliste ilk kez söylemiş oldum hani sizlerle beraber. Ve
0: O günlere
1: kendisine
0: gittik
1: mesaj
0: ya.
1: attım ben Şebnem
0: Evet.
1: Hanım'ın.
0: Ne güzel.
1: Bu şarkıyı bir gün paylaşıp ve o kadar sevindi ki. Şimdi sanırım öğretmenlik hayatı devam ediyor. Hani çok ne yaptığını fazla bilmiyorum ama çok mutlu oldu, onore oldum dedi. Öyle bir
0: Yeni bir
1: mesaj.
0: derece almıştık bu şarkıyla.
1: Mükemmel. 6 ya da 7. olduk değil mi?
0: Evet.
1: Tolga, öyle bir şey olmuştu. Çok güzel şarkıydı. O yüzden onu seçtim.
0: Ah, çok iyi bir şarkı seçtin. Şimdi bundan sonraki şarkıyı da nasıl bir şarkı yaparsın bilmiyorum ama bence senin tek başına çalacağın bir şey olsun.
1: Tek başıma. Tamam. Tek başıma çaldım. Zaten bir o şarkı var. Marşım olarak geçebilir.
0: Bence onu yapalım şimdi.
1: Tamam, onu yapalım. O da çok sevdiğim ve çok özel bir şarkı ve bazı lise hayatımı fon müziğini oluşturmuş bir
0: Ben biraz
1: şarkı.
0: önce prova yaparken içeride duydum. Bayağı bir böyle bir içten içten söylüyorsun. Dedim bunu inşallah söyler. Bak.
1: İnşallah burada heyecanlanmazsam bakalım.
0: Hadi o zaman onu da çalalım.
1: Tamam.

0: Yine harika söyledin.
1: Teşekkür
0: Yine
1: ederim.
0: bol enerji.
1: Ay çok güzeldi.
0: Vallahi Selen'cim başta da söyledim. Yani bu enerjiye sahip olmak hakikaten büyük bir sana verilmiş bir hediye. Ve enerjisiz bir müzisyen ya da oyuncunun ne kadar bilgili olursa olsun çok bir yere ulaşabileceğini düşünmüyorum. O Allah'ın verdiği o enerji, o yetenek seni diğer insanlardan, yani seni derken senin ve yetenekli o enerjisi olan insanları başka bir kulvara sokuyor, değil mi? Yani biraz rakibin azalıyor aslına bakarsan. Ne büyük bir şans yani.
1: Yani onu doğru kullanmak çok önemli tabii.
0: Kesinlikle
1: O
0: tabii.
1: enerjiyi dengeli, doğru
0: Bilgiyle dengeli
1: bilgiyle ve
0: istiyorsun.
1: çalışmayla ve
0: Olgunlukla biraz,
1: aynen öyle
0: kalple.
1: yani.
0: Ya çok zor, çok zor.
1: Yoksa çok verilmiş çok hediyeli insanlar var ama onu nasıl yöneteceğini bilemiyorlar. O da çok önemli. Hani bazen ben de kontrol etmeye çalışıyorum kendimi. Bakmayın hani
0: Allah
1: bazen bir şeyler
0: kahretsin.
1: fazla olduğu zaman hani
0: Evet.
1: onu bastırmaya ya da az olduğu zaman hadi çıkar artık
0: Ama inişler
1: demeye.
0: çıkışlar da çok yüksek olur.
1: Çok
0: Enerjisi
1: olur
0: yüksek olan
1: tabii ki.
0: insana. Düştüğün zaman da iyi düşüyorsun.
1: Aynen.
0: Evet.
1: Ya bir de sürekli yaratım çalışıyor kafa. Hani aynı anda 15 bin tane şey
0: Doğru.
1: düşünüyoruzdur eminim yani. Oraya koş buraya koş ya da bir şey üretmek adına da beyni sürekli çalışınca o dediğin şey kaynıyor yani. Bir şey kaynıyor içeride ve onu aktarmak ihtiyacı duyuyorsun. İki türlü de bunu yapamazsak zaten hastalanırız herhalde.
0: Evet.
1: Galiba öyle bir şey var.
0: Herhalde ben çok hastalanıyorum. Sebebi o galiba. Bazen yetmiyorum kendime.
1: Belki de sen de onu aktaracaksın. Belki eğitmen olarak.
0: Belki bir
1: Hayır gitme. Sen
0: psikiyatriste
1: çalmaya devam et.
0: gidiyordur.
1: Gitme bir yere.
0: Selen'cim çok teşekkür ederim geldiğin için. Bu arada bir
1: Ben
0: şey de
1: teşekkür
0: eklemek
1: ederim.
0: istiyorum unutmadan. Yetenek gerçekten dediğin gibi de çok tehlikeli bir şey. Çünkü bazen çok yetenekli insanlar çok çalışmaya ihtiyaç duymuyorlar. O
1: Evet.
0: zaman da eksik kalıyor bir yerlerde. Yeteneği de götürüyor. Bu sefer de bambaşka bir boyuta geçiyor o zaman da.
1: Her şeyin başı denge, çalışmak ve akıl başta olarak tabii ki şeyi kaybetmeden, ruhumuzu kaybetmeden,
0: Geldiğin
1: yitirmeden.
0: için çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Harika bir programdı. İnşallah bir projede de beraber çalışırız.
1: İnşallah.
0: Biz
1: Ne güzel
0: hazırız.
1: olur. Ay çok güzel olur. Hadi
0: Çok
1: bakalım.
0: öpüyorum. Görüşürüz.
1: Sevgiler hepinize. Çok
0: Çok
1: teşekkür ederim.
0: teşekkür ederiz.
1: Harikaydınız. Ellerinize sağlık.
0: Saygıdeğer izleyiciler, çok teşekkür ediyoruz. Bizleri evinize konuk ettiniz. Saygı ve sevgilerimizle iyi akşamlar, iyi günler. Şimdi Selen'cim, o zaman ben kendimi takdim edeyim. Senin için bir şarkı söyleyeyim.
1: Çok teşekkür ederim.
0: O zaman müsaade edersen arkadaşlarımın yanına gidiyorum.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüözite adlı programda bugün çok özel bir konuğum daha var. Ülkemizin en önemli kanun virtüözlerinden biri, Aytaç Doğan.

Karşınızda müziğe kendi kurallarını koymuş muhteşem bir saz. Kanun. Sesiyle, duruşuyla telli sazların en güzellerinden biri olan kanun, geometrideki dik yamuk şeklindedir. Uzun kenarı 86 ila 90 santim, kısa kenarı 40 ila 42 santim, derinliği ise 5 santimdir. Ses tablası genellikle çınar ağacından yapılır. Üzerinde sedeften veya kendi ağacından oyularak yapılmış ses kafesleri bulunur. Alt tablasında kullanılan en ideal ağaç, sesi yumuşak olarak yansıttığı için ıhlamurdur. 24 ya da 25 perdeli bir saz olan kanunun her perdesinde 3 tel bulunur. Önceleri pirinçten ya da kirişten yapılan teller, günümüzde daha dayanıklı olduğu için naylon malzemeden üretiliyor. Mandal tahtasının üzerinde Türk musikisi ses sistemine göre çakılan ve perde görevi yapan metalden yapılmış 200 kadar mandal yer alır. Kanun, her iki elin işaret parmaklarına takılan özel yüksüklerle tutturulmuş bağ mızraplarla tellere vurularak çalınır. Bazı rivayetlere göre ilk defa büyük Türk filozofu ve musiki bilgini Farabi tarafından icat edildiği söylense de, kanunun geçmişi M.Ö.'ye kadar uzanır. Mezopotamya'da Babil ve Asurlular tarafından yapılan kitara isimli çalgı, kanunun atası olarak kabul edilir. Binbir Gece masallarında da Kanuni Mısır olarak adı geçen kanun, sadece Doğu'yu değil, Avrupa'yı da büyüsü altına almış, piyanonun atası sayılan klavsene esin kaynağı olmuştur. Kanunun ağır duruşu ve duygusal sesi padişahları da etkilemiştir. Yavuz Sultan Selim, Mısır seferi dönüşü dillere destan kanunu dinleyip öyle bir büyülenmiştir ki, çok beğendiği Şahmekan isimli bir kanuniyi İstanbul'a getirmiştir. Ancak o dönemdeki icra teknikleri Türk musikisindeki sesleri rahatlıkla veremediği için zamanla unutulmuş ve Türk musikisinde bir süre yer bulamamıştır. Neyse ki 2. Mahmut zamanında İstanbul'da yaşamış Şamlı Ömer Efendi adlı kanuni tarafından geliştirilen mandal sistemi sayesinde icrası daha rahat bir hale gelmiş ve Türk musikisinin vazgeçilmez sazlarından biri olmuştur. Kanuni Hacı Arif Bey, Şemsi Bey, Ama Nazım Bey, Ferit Alnar, Vecihe Daryal, Erol Deran gibi önemli kanuniler sayesinde de eşlik ve ritim sazı olmanın yanı sıra başlı başına kendi kuralları olan bir çalgı haline gelmiştir. Kendine has duruşu ve o müthiş sesiyle yüzyıllardır nice duygulara aracı olan kanun, gönüllerimizde de müziğimizde de her zaman baş tacımız olacak.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüözü adlı programda bugün çok özel bir konuğum daha var. Ülkemizin en önemli kanun virtüözlerinden biri, Aytaç Doğan.

Bütün konuklarım özel ama bu konuk tam bir müzik emekçisi diyebilirim kendisi için. Onu bugün ağırlamaktan dolayı çok mutluyum. Sevgili Ahmet Koç.

0: Yavuz Bingöl'le Söz ve Müzik bu akşam TRT Müzik'te.
1: Elini bir daha çekme, ölüyorum gözlerine. Benim senle nefes almam şarttır şarttır. Şarttır şarttır.
2: Bayanlar baylar, şimdi Sinan'la sahnede Yudum.

0: Farkında değil. Farkında değil.
1: Bütün bu gelişlerin, bütün bu gidişlerin arasında emin olduğum tek bir şey var ki en umursamaz anlarda bile sen düştü zannetsen de kalkar ayağa elbet ve şunu asla unutma ki bu aşk yerde kalmaz.

0: başladık. Her tarafım yapış yapış olacak şimdi. İşin kötüsü her geçen gün daha fazla geliyor. Kendim artık temizleyemiyorum.
1: Seninki de bir şey mi? Bir de benim halime bak. Bu her başladığında sana oksijen sağlayabilmek için nefes nefese koşmak zorunda kalıyorum. Bu beni bitiriyor.
2: Of, sağlıklı düşünemiyorum. Her şey bulanık.
3: Elektronik sigara bağımlılık yapar. Beyin gelişimine zarar verir. Zatürre, kalp yetmezliği ve kanser gibi hayatı tehdit edici hastalıklara neden olur. En az diğer tütün ürünleri kadar zararlıdır. Nefesiniz dumansız, hayatınız sağlıklı. Dumansız Türkiye.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüözü Tatlı programda bugün çok özel bir konuğum daha var. Ülkemizin en önemli kanun virtüözlerinden biri, Aytaç Doğan.

Bütün konuklarım özel ama bu konuk tam bir müzik emekçisi diyebilirim kendisi için. Onu bugün ağırlamaktan dolayı çok mutluyum. Sevgili Ahmet Koç.

Dönüşüm tamamlandı. Yepyeni bir dönem başlıyor. Tüm acil servis numaraları artık tek bir numarada. 112. Polis, jandarma, AFAD, ambulans, sahil güvenlik, orman yangını, itfaiye. Hepsi tek numarada. 112. 112. Üstün teknolojiyle yeniden inşa ettiğimiz acil çağrı merkezlerimizle Türkiye'nin her yerinde tek bir numarayla hizmetinizdeyiz. 112. 112.

Bütün konuklarım özel ama bu konuk tam bir müzik emekçisi diyebilirim kendisi için. Onu bugün ağırlamaktan dolayı çok mutluyum. Sevgili Ahmet Koç.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT'mizin ekranlarında Virtüözü Tatlı programda bugün çok özel bir konuğum daha var. Ülkemizin en önemli kanun virtüözlerinden biri, Aytaç Doğan.

0: Her canlı gibi bitkinin de besine ihtiyacı vardır.
1: Bitkiyi besleyen gübredir.
2: Hayvansal gübre biyolojik döngünün doğal bir ürünü ve bitkiler için kıymetli bir besin kaynağıdır.
3: Öncelikle gübre deposu çok önemli, sızdırmayacak.
4: Öyleyse gübreyi tam kıvamında kullanabileceğiz gari. Ne eksik ne fazla.
5: Yani sağlıklı ürünlerimiz yetişirken maliyetimiz düşecek, gelirimiz çoğalacak.
6: Üretimimiz sürekli olurken toprak ve su kaynaklarımız temiz kalacak.
7: Hayvansal gübre atık değildir. Doğru depola, doğru uygula, ürünün bol, çevren temiz olsun.
8: Ferhat Göçer yeni çalışması Kalbimin Orta Yarı şarkısının çıkış hikayesini Müzik Sayfası ekibine anlattı.
9: Seyahati söz konusuydu. Şarkının bir aşk şarkısı olması sebebiyle de herhalde...
8: Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Bursa ve Sakarya'da düzenlenen Kültür Yolu Festivallerindeki muhteşem performanslardan çok özel görüntüler. Sahne öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen Derya Uluğ hangi şarkısının çok iyi tepkiler aldığını açıkladı.
10: Çok güzel gidiyor. Müthiş videolar alıyoruz. Sosyal medyada oldukça paylaşım var. Görünce mutlu oluyoruz tabii çünkü çok büyük bir ekip, çok büyük bir emek var arka planda.
8: Sevilen şarkıcı Aydilge evinin kapılarını Müzik Sayfası izleyicileri için açtı.
11: Ben müzisyen olarak ne yapabilirim diye düşündüğümde o şarkıyı onlar için seslendirmek geldi. Çok da duygulu bir an oldu.
8: Müzik dünyasında yeni çıkan şarkıları ve klipleri bu haftada sizler için mercek altına aldık. Müzik Sayfası Pazar TRT Müzik'te.

Meriç'te bitmez sınırım, Karasu'dan öteyim. İskeç'e, Rodop, Gümülcin'e, bütün Balkan'ı koy içine. Ben Orhan Çakmak. Türkistan'dan Rumeli'ye programımızın çekimleri için kardeşlerimizin, soydaşlarımızın yanında Batı Trakya'da İskeçe ve Gümülcine'de olacağız. Hepinize Batı Trakya'dan merhaba.

0: Yunanistan'ın Gümülcine şehrine bağlı doğal güzellikleriyle tanınan muhteşem bir kasabadayız. Fanari kasabasında müziğimizi, sanatımızı, kültürümüzü yaptığı çalışmalarla yaşatan Galip abi ve değerli üstadlarla birlikte birbirinden güzel şarkıları sizler için seslendireceğiz. Şimdi Galip abiyle biraz konuşmak istiyorum. Neler yapıyorsunuz?
1: Vallahi benim bu müzik işine girişim 60 küsur seneyi buluyor. Çocukluğumdan beri müzikle uğraşan abilerimin, birkaç abimin peşinden koşuyordum. Onlar nerede çalışma yapsalar ben de hemen girip onların yanına oturuyordum. O zamandan itibaren bu müzik hayatım başladı. Türk Sanat Müziği Dostları adı altında bir dernek kurduk.
0: Evet.
1: Bu derneği kurduktan sonra da daha da ivme kazandı çalışmalarımız. Şu anda neredeyse 40 kişiyi buluyor koromuz.
0: Maşallah. Çok önemli bir şey yapıyorsunuz. Kültürümüzü, sanatımızı farklı ülkelerde yaşıyor. Gençlerimize aktarıyorsunuz. Onlar da kendi kültürü ve sanatıyla büyüyorlar. Bu çok değerli bir şey Galip abi. Uygun görürseniz hangi eseri seslendirsin acaba Batuhan Bey?
1: Bütün eserleri güzel seslendiriyor ama Bir Fırtına Tuttu dizi şarkısını çok, güzel, çok içinden çok, çok söylüyor güzel böyle. Şarkı, evet.
0: Peki Batuhan Bey'le devam ediyoruz.

0: Ağzınıza sağlık, gönlünüze sağlık. Çok güzel okudunuz. Üstadım, bu kadar güzel enstrüman çalan, sanat icra eden dostları hazır bulmuşken bir eser de ben okusam.
1: Çok mutlu oluruz.
0: Evet. Müsaadenizle ben de bir kahveyi kavurmak istiyorum.
2: Evet.
0: Peki.

0: Orhan kardeşim, gerçekten sesiniz çok güzeldi.
1: Çok sağ olun, çok teşekkür ederim.
0: Hareketli bir parça seçtiniz.
1: Evet.
0: Trakya'ya uygun oldu.
1: Evet.
0: Sizi de şeref üyesi olarak Türk Sanat Müziği Dostları Derneği'ne üye
1: Çok teşekkür ederim.
0: yapıyorum.
1: Şimdi sırada okuması gerçekten zor ama bir o kadar da güzel bir eser var. Mümin Bey'den Alişim'in Kaşlarını dinlesek nasıl olur?
0: Çok iyi söyler, çok çok seviniriz, hep dinleriz.
1: Peki, buyurunuz.

0: Hepinize çok çok teşekkür ediyoruz.
1: Buralara kadar gelip burada bize de vakit ayırdığınız için biz de çok mutluyuz.
0: İnşallah çalışmalarınızda da büyük başarılar diliyoruz. Yine güzel bir günde Türkistan'dan Rumeli'ye programımızda buluşmak üzere. Hepinize selamlar, sevgiler.

0: katılıyorum.
1: Siz de Katılım Mobile katılmaz mısınız? Ücretsiz para transferi, avantajlı fon ve finansman ürünleri, piyasa işlemleri ve kişiselleştirilebilen menüleriyle Katılım Mobile hemen indirin, geleceğe güvenle dokunun. Ziraat Katılım.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT'mizin ekranlarında Virtüözü Tatlı programda bugün çok özel bir konuğum daha var. Ülkemizin en önemli kanun virtüözlerinden biri, Aytaç Doğan.

Geleceğimize dair planlarımız, umutlarımız, kaygılarımız var. Bunlar çok doğal. Bir yandan da aklımız, fikrimiz geçmişte. Geçmişi özlüyoruz. Bu da çok doğal. Geçmişi özleyip de TRT'nin o birbirinden iddialı müzik eğlence programlarını özlememek olur mu peki?

0: Nerede o eski programlar dediğinizi duyar gibiyiz. Nerede olacak ki? TRT arşivinde güven ve huzur içinde hepsi. Biz o unutulmaz programları arşivden evlerinize getiriyoruz. Hey Gidi Günler, radyonun ilk kurulduğu yıllardan başlayarak Türk halk müziğinin gelişimine ayna tutan bir program. Sunuculuğunu Bilge Temer'in üstlendiği yapım, halk müziğinde iz bırakan usta seslerin yaşam öykülerine ve anılarda iz bırakan eserlerine yer veriyor. Gelin 1993 yılında yayınlanan programın en özel anlarını birlikte hatırlayalım.
1: Ali Ekber Çiçek ağırbaşlı ama aynı zamanda iç ritmi yüksek parçaları icra etmesiyle tanınmış. O, kökü yüzyıllar öncesine dayanan bir geleneğin temsilcisi. Hayatın ve inancın müziğini yapanlardan. Onun derlemeleri bir hayat felsefesinin, bir tapınma biçiminin izlerini taşır üzerinde. Bu orijinal yapısından olsa gerektir ki, gerek yurt içinde ve gerekse yurt dışında onun konserleri bir ayin atmosferinde dinlenilmiştir.

Pervanelikte Sıdkı ismi buldum divanelikte. İçtim şarabını mestanelikte. Kırkların cebinde kara düş oldum. Kırkların cebinde kara düş oldum.

0: Efendim, önce sazla, türküyle nasıl tanıştınız? Seyircilerimize anlatır mısınız?
1: Efendim, önce sazla, tabii bu bir gelenek iş. Herkesin söylediği gibi oluyor bu. Bugün tesadüfen abim de burada. Abimler yemeğe, sabah kahvaltısına oturdukları zaman biz üç kardeştik, bir tane sazımız var. Sazı bana vermiyorlar, ben küçüğüm. Hatta iki parmağımla ben sazı çalardım. Onlar kahvaltına oturur oturmaz hemen sazı ben alırdım. Çünkü vermezlerdi, ben hep onları dinlerdim. Hep seyrederdim. Parmaklarına bakardım, tezenelerine bakardım. Nasıl çalarlardı. Hep onları bir teyip gibi gönlüme çocukken çekmişim demek. Aradan yıllar geçti, 8-9 yaşıma girdiğim zaman ben artık bayağı saz çalıyordum. Yani bizim cemlerimizde saz çalıyordum. Zaten 12 yaşına da girdiğim zaman, yani 50 yaşından ki kişiler kadar saz çalıyordum. Çünkü işim hep oydu, hiç başka bir şey yoktu. Biraz evvel de anlattığım gibi, 12 yaşında Ankara Radyosu'nda rahmetli Muzaffer Sarı Sözen bana ilk deyişi okuttu. Ondan sonra artık bunu meslek şekline getirdim.
2: Ali Ekber Çiçek türkü diyarında bir usta. Müzik hayatı boyunca kaynak kişi ve derleyici sıfatıyla Türk Halk Müziği arşivine pek çok eser kazandırdı Ali Ekber Çiçek. 2006 yılında yitirdiğimiz sanatçı hem seslendirdiği hem de türkü dünyasına kazandırdığı eserlerle hep sevenlerinin gönlünde.

0: benim kendi dalımda okuduğum parçalar bir tasavvuf, efendim bir nasihat, dünya onuruna meylini verme veya gönül gel seninle muhabbet edelim. Herkesi doğumdan ele alıyor. Edison'un ışığı gibi kimseyi kimseden ayırmadan dünyaya hizmet ediyor, 60 milyona değil. Onlar bize haz veriyor. Tabii halk müziği, bütün müzik dalları güzeldir ama halk müziği, hepsinin öyküsü var, hepsinin yaşamı var, hepsinin bir nasihatı var. Yani halk müziğini dinleyen, icra eden kişi kendi okuduğu parça, kendi sazı kendine mürşidi kamil oluyor, mürşit oluyor.
1: Ne güzel. Bize o güzel deyişlerinizden bir tanesini çalar mısınız şimdi?
0: Tabii efendim, memnuniyetle.

0: Ali Ekber Bey, siz türkü söylerken ya da sizin söylediğiniz türküleri başkaları seslendirirken neler hissediyorsunuz?
1: Efendim, zaten ben kendi repertuarımdan okuyorum. Kendi neşriyatım olduğu zaman zaten okuyan da ben, dinleyen de ben oluyorum. Yani sazımla yek vücut oluyorum. Karşıdaki bir solist de benim derlememi okuduğu zaman, yani onun eli, ayağı, beyni, gönlü olmaya çalışıyorum. Yani aman işte güzel okusun, daha güzel okusun, daha güzel seslere bassın. Böyle kainatla yek vücut oluyorum. Ben Haydar Haydar parçasına 3 sene çalıştım. 3 sene çalıştım, Erzincan'ın hiç haberi yok bundan. Yani o gözyaşlarımı dökmüşüm 3 sene gece gündüz. Bilhassa gece saat 4'lere 5'lere kadar motif motif böyle çalışmalar yaptım. Şimdi Adnan Ataman notasını yazmış, konservatuvarlarda ve radyolarda okunuyor. Ama onlar benimle gözyaşı dökmediği için aynı havaya girmek olmuyor. Ama ben yaşamışım, kendi yaşandım.
2: Saz çalış tarzındaki özgünlük ve bariton sesiyle sanat dünyasında özel bir yer edinen Ali Ekber Çiçek, 400'e yakın eseri ustaca seslendirir ve halka sevdirir.

0: Ben deyişlerde kendi kendimi buldum ve hiç bir yere sapmadım, hiç otantiğini bozmadım. Kimden ne aldımsa aynısını düzenleyerek, daha güçlendirerek halkıma verdim.
1: Ali Ekber Çiçek kimi zaman derlediği türküleri dinleyiciye iletmiş, kimi zaman türkü olup yüreklere işlemiş. Gönül gel seninle muhabbet edelim, derdim çoktur hangisine yanayım, gurbet elde bir hal geldi başıma gibi sevilen birçok türkü ama ille de Haydar Haydar onun sesiyle yer etmiş gönüllere, hem de silinmemecesine.
2: Dört bin yıl gözden pervanelikte Sıdkı ismin buldum divanelikte İçtim şarabını mestanelikte Kırkların cenninde dara düş oldum Kırkların cenninde dara düş oldum Kırkların ceminde Haydar Haydar Haydar Haydar Haydar Haydar Haydar Haydar Haydar

0: için zerre düş oldum. Bir zaman gül için zerre düş oldum. Bir zaman gül için haydar haydar haydar haydar haydar haydar haydar haydar haydar zerre düş oldum.
1: Zehra Hanım, siz türküyle nasıl tanıştınız? Anlatır mısınız?
2: Hep bu soruyu herkese soruyor. Her zaman da soruyorlar. Ben 79,5 sene önce başlamışım bu işe. Nasıl mı diyeceksiniz? Doğuşta benimle beraber doğmuş. O şekilde başlamışım.
1: Ailenizde var mıydı türkü söyleyen?
2: Hayır, ben doğuşumdan gelmişim. Böyle hayır, ailemde de yoktu. Ben kendi kendime konuşmaya başladığım günü beri de türkülerle beraberdim. Sonra doğuda biliyorsunuz kaynak deyince, türkü kaynağı, doğuluyum. Bağlarıyla, dağlarıyla, insanlarıyla güzel mi güzel bir ilçenin kızıyım. Arap girliyim. Evet. Türkiye tutkunluğum da galiba oralardan geliyor, doğulu olmam dolayısıyla.
1: Evet.
2: Herkes beni beğeniyordu, ay seviyorlardı falan. Evlendim, bu defa yine aynı şeyi devam etti. Aynı eğlenceler, şeyler. Bir inşaat mühendisiyle evliydim. Anadolu'ya tekrar açıldım. Anadolu'da zaten biliyorsunuz yine evlerde aynı şeyi. Beni teşvik ettiler arkadaşlar.

0: Sahneye çıksana, sahneye çıksana. Ay ben de kendimi bir şey sanıyordum yani. Ummuyordum da ama... ...miş demek.
1: İlk kez İstanbul'da mı sahneye çıktınız?
0: Evet. Şöyle oldu yani. Şimdi teşvik ettiler. Daha sonra karar verdikten sonra idi. Sahneye çıkmayı ben de aklıma koydum. Ama tabii altyapı gerekiyordu.
1: Evet.
0: Onun için o da nota, usul, solfej gerektirdiğini de artık biliyordu. Sahibi lisesine müracaat ettim. Meşhur Kanuni Artaki Candan Bey beni dinledi. Nitekim 15 Şubat 1939'da derse başladık Salı günü. Ve sahneye çıkıncaya kadar 5 sene nota, usul ve solfej dersi aldım. O zaman kimse nota bilmezdi.
2: 1944 yılında sahne çalışmalarına başladı Zehra Bilir. Türküleri sahnelere taşıyan ilk isim oldu. Sahne performansıyla büyük ilgi görüyor ve sıra dışı performansıyla adını duyuruyordu. Çünkü mendil sallayışıyla, otantik giyimiyle, sahnedeki hal ve tavırlarıyla farklıydı. Malatya Arapgirli Zehra Bilir, tüm ülkenin konuştuğu bir isimdi artık.

0: Eskiden sahnede dimdik dururlardı tabiri caizse. Mum gibi ama. Hiç kıpırdamadı. Ellerinde mendil vardı. Ama böyle durur. Dimdik durur. Hiç kıpırdamak yok. Çünkü kıpırdamak ayıpmış sanki. Hiç böyle bir şey kabul edemiyorum ben. Gülmek de ayıp değil, kıpırdamak da ayıp değil. Yeter ki ayıp nerede olduğunu, nerede kullanacağımızı bilelim. Evet, ben hareketi getirdim. Türküleri sahneye getirirken klasik sazlarla getirdim. Çünkü şeyler yoktu yani, böyle mahalli sazlar demeyeceğim. Çünkü mahalli saz diye bir şey de tanımıyorum ben, kabul etmiyorum. Nedenine gelince, bizim yöremizde mahalli sazımız bizim. Kanun, klarnet, zurna, davul, ut, keman bunlardı. Daha sonra Sayın Mesut Cemil prensip kararı aldı, saygı duyarım. Türküleri bağlamalarla okutmaya karar verdi. Bu prensip haline girdi. O şekilde. Bugün gene benim yerime geldi. Geri dönüş oldu. Yine klasik sazlarla okunuyor. Görüyorsunuz siz de, herkes görüyor. Ben klasik sazlarla sahneye çıkmıştım. Çünkü okumak istediğim türkünün notasını vermem gerekiyordu. Kim çalacaktı?
1: Zehra Bilir sahnelerden uzak olsa da plak çalışmalarını sonlandırsa da unutulmamıştı. Çünkü o kendine bir yol açmış, kendi gibi olmayı başarmıştı. Yıllar sonra bile bu toprakların türkü anası olarak hafızalardaydı. Zehra Bilir türkü anaydı. O yenilikçi adımları, cesareti ve özgüveniyle gönüllerde, anılarda olur.

0: Siz sahneye çok enteresan bir görünümle çıkıyorsunuz. Şalvarınız, elinizdeki mendilinizde çok hoş bir havanız vardı. Ama sesinizle getirdiğiniz bir farklı yorum da var, değil mi?
1: Evet.
0: Bu yorumdan da söz edebilir
1: Her
0: miyiz?
1: mahallin kendine ait şivesiyle okurdu. O da herkes kendini okuduğum türküler içinde buluyordu.
0: Peki, nereden biliyordunuz bu türküleri?
1: Efendim ben ilk eşim inşaat mühendisiydi. Çok Anadolu'yu çok dolaştık. Sonra kapma şeyim var, kabiliyetim var. Kim nerede türkü görsem zaten Karadenizli'yi görüyor. O şiveydi. Ben hemen

0: Birisi gelsin şimdi Karadeniz'de. O şibeyle konuşurum. Evet, Kayseri'de gelsin ben Kayseri'li olurum. Erzurum'da gelirse Erzurum'da olurum ben. Böyleydi yani. Kimden ne duyduğumsa o şekilde kaptım, öğrendim. Daha sonra da bir Karadeniz türküsü bulsaydım. Çok şey, Kanzuk Eczanesi vardı. Onun muhasebecisi de Karadenizliydi. Türküde bir yanlışlık yapmayayım diye gidip ona tahsiye ettirtirdim kelimelerin üzerinde. Şeyle onun şeysini dinleye dinleye, telaffuzunu dinleye dinleye. Sonra sahneye çıktıktan sonra da gene şeylere çıktığımızda, ekstra işlerime çıktığımızda bugünkü gibi köprü müprü yoktu ki o zaman. Motorlarla geçiyordu yahut vapurla. Vapur çok şeydi. Onun için özel motor tutardık. Motorcularımız da Karadenizlilerdi. Onlara söyleterek kendimi tavsiye ederdim. Düzeltirdim yani. Bu şekilde işin içine girdim. Yani hiç şeyi boş vermedim. İsterdim ki aslında uygun olsun. Biraz da becerdim galiba. Başardım.
1: Sen bu yaylaları yavrum, yaylaya mı?

0: Efendim, siz sanat dünyasında türkü ana olarak tanınıyorsunuz. Bu ismi size kim koydu?
1: Efendim, buna ne kadar teşekkür etsem az hakikaten, çünkü ben de çok severek kullanıyorum bunu. Allah rahmet eylesin. Sayın Hikmet Feridun Es Bey koymuştu. Gazeteci. Yazar, gazeteci malum. Evet. O Kore'de bir şeyle karşılaşmış, bir Amerikalıyla karşılaşmış. Eğlenceleri arasında bir gece. Herkes bizim Anadolu'daki yaptığımız gibi eğlenirlerken, herkes bildiğini okurken, bu da ben de bir türkü okuyacağım demiş. Kalkmış arada Amerikalı Tridili Bandı'mı okumuş. Okuyunca tabii herkes, bizim Türkler şey yapmışlar, dikkat kesim nerede? Tabii o şey, bizim evde plakları var demiş Amerika'da. Onun şey, kendini alamamış, geldikten sonra da böyle bir manşet atmıştı. Göreceksiniz orada da.
2: Zehra Bilir ardında çok sayıda plak, hafızalarda sesini ve içtenliğini bırakarak bu dünyaya veda ettiğinde yıl 2007 idi. Sevenleri onun sesinde buldu neşeyi, kederi. Onun sesiyle yolculuk etti diyar diyar. En çok da Kastamonu yöresine ait Tridine Bandım türküsüyle renklendi bu yolculuklar.
3: Öküzüm torbadan düştü, gurdunu amanını yandım. Amanını, amanını, amanını yandım. Tridine, tridine suyuna da bandım. Bedava mı sandın, para bidim aldım. Tridine, tridine suyuna da bandım.

0: Efendim, sahneye as solist olarak çıkan ilk sanatçı sizsiniz. Bu olayın öyküsünü anlatır mısınız bize lütfen?
1: Teklif öyleydi. Geldiler. Zaten başka türlü kabul etmezdim herhalde. Çünkü muhakkak as solist olmak isterdim. Onların da teklifi oydu. Kabul ettim. As solist olarak sahneye çıktım. Ve ayrılışımda da as solistim. Yani zirvedeyken ayrıldım. Her çıkışın bir inişi vardır. İnmek başka, devrilmek başka. Yuvarlanmaktan hoşlanmam.
2: Hey Gidi Günler 1993 yılında ekran serüvenine başlayan bir program. Hey Gidi Günler izleyicisini radyo günlerine götüren türkülü bir hazine. Özenli içerikleriyle hafızalara yerleşen daha nice müzikli yapım TRT arşivinde. Biz anılara eşlik eden birbirinden özel bu müzikli yapımları hatırlamaya ve hatırlatmaya devam edeceğiz. Tekrar görüşünceye kadar hayatınızda geçmişin seslerine ve müziğe yer açın. Hoşça kalın.

0: Ben Kahraman. Bundan 10 yıl önce bir Temmuz gecesi doğmuşum.
1: İyi ki doğdun Kahraman.
2: Nice senelere Kahraman.
0: Benim doğduğum gece babamlar sokağa dökülmüşler. Yok, ben doğuyorum diye değil. Ben daha güzel bir Türkiye'ye doğabileceğim diye.
3: İstanbul Boğaz Köprüsü'nde akşam saatlerinde olağan dışı hareketlilik
0: yaşanan... Annemin karnı burnunda. Babam o demiş ki...
1: Sen bizi düşünme. Kahramanımın istikbali için git.
4: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum.
0: İşte o gece doğmuşum ben. 15 Temmuz gecesi. Ben kahraman. O gece yalnızca ben değil, benim gibi yüz binlerce, milyonlarca kahraman doğmuş.
5: İyi ki doğdun kahraman. İyi ki doğdunuz halkın kahramanları. Bundan tam 10 yıl önce bu halk mutlak iradesini gösterdi. Demokrasisini ve özgürlüğünü canı pahasına koruyarak ilelebet kutlanacak bir zafer kazandı. Demokrasi ve Milli Birlik Günümüz kutlu olsun.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüözü adlı programda bugün çok özel bir konuğum daha var. Ülkemizin en önemli kanun virtüözlerinden biri, Aytaç Doğan.

Bu dünya fanidir. Sakın aldanma. Mağrur olup tacı tahta dayanma. Yedi iklim benim de yok güvenme. Uyan ey gözlerim, gafletten uyan. Uyan, uykusu çok gözlerim.

Geceye katrancağım. Acıya hüzzam. Ah edersem tutmasın elim. Tutulsun dilim. Ey keman keş, durma vur. Nasılsa bu sine vurgundur. Nuru düşsün düşlerimin kör olsun. Seni görmesin.

Bu topraklar yaşıyor. Çalışıyor. Üretiyor. Bir millet doğuyor. Yürüyor. Koşuyor. Bir ritimle ayakta duruyor. Ama bu ritim yavaşlıyor. Evler sessizleşiyor. Okullar çocuk seslerini arıyor. Bir ülkenin ritmi insanla başlar. Aileyle köklenir. Nüfusla güçlenir. Türkiye'nin ritmi durmayacak. Hikayemiz yarım kalmayacak.

0: Ben Kahraman. Bundan 10 yıl önce bir Temmuz gecesi doğmuşum.
1: İyi ki doğdun Kahraman.
2: Nice senelere Kahraman.
0: Benim doğduğum gece babamlar sokağa dökülmüşler. Yok, ben doğuyorum diye değil. Ben daha güzel bir Türkiye'ye doğabileyim diye.
3: İstanbul Boğaz Köprüsü'nde akşam saatlerinde olağan dışı hareketlilik...
0: Annemin karnı burnunda. Babama demiş ki...
1: Sen bizi düşünme. Kahramanımın istikbali için git.
4: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum.
0: İşte o gece doğmuşum ben. 15 Temmuz gecesi. Ben kahraman. O gece yalnızca ben değil, benim gibi yüz binlerce, milyonlarca kahraman doğmuş.
5: İyi ki doğdun kahraman. İyi ki doğdunuz halkın kahramanları. Bundan tam 10 yıl önce bu halk mutlak iradesini gösterdi. Demokrasisini ve özgürlüğünü canı pahasına koruyarak ilelebet kutlanacak bir zafer kazandı. Demokrasi ve Milli Birlik Günümüz kutlu olsun.
6: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
7: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
6: Yok mu bunun bir çaresi?
8: Var. DCMYatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
9: DCMYatırım. Geleceğime yatırım.

0: Merhaba sevgili izleyiciler. TRT Müzik ekranlarında Kudema programımızla yine karşınızdayız. Bugün kadim şairlerimizle birlikte çıktığımız yolculukta ünlü şair Fuzuli ile birlikteyiz. Kerbela'dan Hille'ye ve Bağdat'a kadar uzanan geniş bir coğrafyada yaşadığı hayatı dahiyane bir yolla eserlerine aktaran Fuzuli, kendisinden sonra yaşayan birçok sanatçı üzerinde büyük etki yaratmıştır. Programımıza şiirle devam edeceğiz ancak şiire geçmeden evvel Milat Salmani hocamızdan Fuzuli ve sanatçı kişiliği hakkında kısa bir bilgi vermesini istirham ediyorum. Buyurunuz sayın hocam.
1: Fuzuli'ye Bağdadi. Esasında su isminde Bağdadi kelimesi geçmiş olmasına rağmen biz tam olarak onun Bağdat'ta doğup doğmadığını bilmiyoruz. Fakat Bağdat'ta yaşadığını biliyoruz. Fuzuli'nin de doğum yeri esasında belli değil. Fakat hayatının büyük bir kısmını bugünün Irak coğrafyasında bulunan Kerbela şehrinde ve Bağdat şehrinde geçirdiğini biliyoruz. Fuzuli'nin dönemi İran'da Safavilerin, Anadolu'da ve bugünün Türkiye'sinde Osmanlıların ve Kanuni Sultan Süleyman'ın hükümet ettiği yıllara denk geliyor. Fuzuli, iki büyük sultan arasında kendine bir hami bulamamış. Bazen yüzünü İran'a çevirmiş, bazen Osmanlı'ya çevirmiş ama iki sevgili arasında kalmış bir şairdir. Fuzuli, şiir dışında esasında dini ilimlerde ve bununla birlikte tıpta iyi bir eğitim görmüş ve bunları kendi eserlerine yansıtmış bir kişiliktir. Alevi Bektaşi geleneğinin yedi ulu ozanından biri olmakla birlikte Elsine-i Selase yani Arapça, Farsça ve Türkçe

0: Kürtçe olarak divan vermiş büyük şairlerden biridir. Kendisinden önce gelen bütün şairlerin şiirlerini okuyup anlayarak kendisinden sonra gelen şairleri derin etkilemiştir. Fuzuli musiki meclisiyle de aşinadır ve şiirlerinin büyük bir kısmı bestelenmiştir. Fuzuli'nin eserlerinden bahsederken tabii ki Leyla-ı Mecnun'dan bahsetmek gerekir. Leyla-ı Mecnun Mesnevisini Türkçe'ye en iyi şekilde kazandıran ve muhteşem bir Türkçe ile bizlere miras bırakan kişi Fuzuli'dir. Biz bu programımızda Fuzuli'nin Leyla-ı Mecnun isimli mesnevisinden Mecnun'un Leyla'ya ettiği bir şikayeti dile getireceğiz.
1: Bu arada belirtmek isterim ki Sayın Hocam, biraz evvel icra ettiğimiz eser yine Fuzuli'nin Leyla-ı Mecnun'undan benim bestelediğim bir eserdi. Ben bilmez idim belaymış aşk, bir dertli maceraymış aşk. Siz şimdi bize hangi şiiri sunacaksınız Sayın Hocam?
0: Ben Gayr ile Herdem Nedir Seyri Gülistan Ettiğin isimli murabbağı seslendireceğim.
1: Lütfen buyurun hocam.

Bu güzel şiir için Milat Salmani hocama ve ona eşlik eden Gökhan Sığırtmaş kardeşime çok teşekkür ediyorum. Programımıza müzikle devam edeceğiz. Bendeniz'in Fuzuli'nin bir şiirine yaptığı besteyi şimdi hep birlikte seslendireceğiz. Açmadın gönlüm, felek ta, gönlümü hun etmedi. Buyurun sevgili arkadaşlar.

0: Bu güzel icra için tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Şimdi söz sırası şiirde. Milat Salmani hocamız bize Fuzuli Divanı'nın birinci gazelini seslendirecekler. Bu gazelin ilk beytini bahşedebilir misiniz sayın hocam?
1: Tabii. Kad enarel eşk lil uşşak min hacil hüda, saliki rahi hakikat aşka eyler iktida.
0: Rica etsem bir de mealen tercümesini yapabilirsiniz.
1: Elbette. Ama esasında öncelikle kısa bir bilgi vermekte de fayda vardır. Fuzuli, Hafız-ı Şirazi'den çok etkilenmiştir. Biz yine Kudema programında bir bölümde Hafız-ı Şirazi'den de sizin bazı bestelerinizi dinleyeceğiz. Hafız-ı Şirazi'nin divanı mülemma bir beyitle başlar. Mülemma beyit, yani bir mısra bir dilde, ikinci mısra başka bir dilde. Arapça olur, Farsça olur, Türkçe olur. Fuzuli de aynı şekilde divanını ilkini Arapça, ikincisini Türkçe bir mısra ile başlatmıştır. Ve ilk mısrada şöyle der: aşıkların yoluna rehber olarak aşk geldi ve hakikat yolcusu, hakikat yolunda yolcu olan salik sadece aşka iktida eder. Çok yani aşka uyar.
0: Çok teşekkür ediyoruz hocam. Lütfen buyurunuz.
1: Ben teşekkür ederim. Emre Işık hocamızla birlikte bu şiiri icra ediyoruz.

Arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Programımıza bir şiirle son vereceğiz. Bu şiire geçmeden evvel TRT Müzik ekranlarında yayınlanan Kudema programını izlediğiniz ve bizi evlerinize konuk ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Hoşça kalınız.

Değildim ben sana mail. Değildim ben sana mail. Sen ektin aklımı zail. Mene tən eyleyen gafil seni görecek utanmaz mı? Fizuli rindi şeydadır. Hemişe xalqa rüsvadır. Sorun kim? Bu ne sevdadır? Bu sevdadan usanmaz mı?

0: Ferhat Göçer yeni çalışması Kalbimin Orta Yarı şarkısının çıkış hikayesini Müzik Sayfası ekibine anlattı.
1: Seyahati söz konusuydu. Şarkının bir aşk şarkısı olması sebebiyle de herhalde.
0: Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Bursa ve Sakarya'da düzenlenen Kültür Yolu festivallerindeki muhteşem performanslardan çok özel görüntüler. Sahne öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen Derya Ulu hangi şarkısının çok iyi tepkiler aldığını açıkladı.
2: Çok güzel gidiyor. Müthiş videolar alıyoruz. Sosyal medyada oldukça paylaşım var. Görünce mutlu oluyoruz tabii çünkü çok büyük bir ekip, çok büyük bir emek var arka planda.
0: Sevilen şarkıcı Aydilge evinin kapılarını Müzik Sayfası izleyicileri için açtı.
3: Ben müzisyen olarak ne yapabilirim diye düşündüğümde o şarkıyı onlar için seslendirmek geldi. Çok da duygulu bir an oldu.
0: Müzik dünyasında yeni çıkan şarkıları ve klipleri bu hafta da sizler için mercek altına aldık. Müzik Sayfası Pazar TRT Müzik'te.

Öyle sıcak ki tüm yaratılmışlar bu kanatların altına sığınmak istiyor. Bir hadisi şeriflerinde Efendimiz aleyhissalatü vesselam, "Size kimin cehennemden, cehennemin de o kimseden uzak olduğunu söyleyeyim mi?" diye sual ettikten sonra şöyle buyurdular. "O kimseler nazik, müşfik, cana yakın ve yumuşak huylu olanlardır. İnsanın insana, insanın tabiata, insanın bütün mevcudata merhamet ile dokunması gerektir, öyle değil mi? Gönlümüzden gönlünüze sonsuz selam olsun. Semavi hisler başlıyor."

0: Efendim hoş geldiniz tekrar. Bugünkü konuğum çok kıymetli. Doktor Asım Akkuş. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim üyesi. Hoş geldin sevgili
1: hoş
0: Asım.
1: Hoş bulduk, çok teşekkür ediyorum.
0: Nasılsın, iyisin inşallah.
1: Vallahi hamdolsun böyle güzel atmosferi görünce, böyle güzel sazendeleri, ortamı, stüdyoyu ve zat halinizi görünce
0: estağfurullah.
1: İnsan gerçek manada mutlu oluyor.
0: Eyvallah.
1: Allah razı olsun.
0: Çok güzel bir eserle girdik.
1: Evet.
0: Hamza Nigari'ye ait bir küfte.
1: Evet.
0: Ve bestesi benim babacığıma ait.
1: Halil abiye selam olsun buradan.
0: Eyvallah, selam olsun buradan.

0: Şöyle açalım mı konuyu?
1: Evet.
0: Aşkın bir kitabı yok.
1: Evet.
0: Aşk dersi diye de bir şey yok.
1: Evet.
0: Fakat aşka düşmek var ya, aşkın içine düşmek, dalmak var. Okuduğun ilk eserde zaten aslında bunu anlatıyor. Hamza Nigar, evet, Hazretleri'nin güfteleri bize bunu anlatıyor. Kendini ateşten bir aşk denizine atan ve aşktan yanan bir zat.
1: Ya.
0: Bunun hepsini not aldım hocam, lütfen. Senin için aşkı dinleyelim biraz.
1: Efendim, şimdi Arapçada muhabbet diye bir kelime var.
0: Eyvallah.
1: Muhabbet, hububiyet, sevgidir.
0: Eyvallah.
1: Sevginin karşılığı gerçek manada hakikat sevgisi ise aşktır.
0: Eyvallah.
1: Aşk olunca da meşk olur. Meşk. Biz olur. Aslında onun neticesini icra ediyoruz çok değerli sahnede hocalarımızla. Onun için aşık olan kişinin yaptığı iş kalitelidir abi.
0: Ya, süper.
1: Hani diyor ya, aşık isen gel durma, dön Mevla'nın aşkıyla.
0: Allah
1: bugün
0: Allah.
1: Canı gönülden dön Allah deyü deyü.
0: Allah diye, Allah.
1: Onu döndüren de aşk, bize söyleten de aşk. Çok değerli Kanuni hocamıza çaldıran da aşk abi.
0: Asım'cığım, sohbet çok güzel ama eserle de taşlandıralım mı? Ne dersin?
1: Estağfurullah.
0: Aşkımız meşk olsun mu?
1: Eyvallah.
0: Eyvallah.

0: ağzına sağlık Asım'cığım.
1: Allah razı olsun, çok teşekkür ederim.
0: Çok güzel bir icra, çok güzel bir aranje. Çağrı abi senin de eline sağlık. Sevgili abilerim hepinizin eline gönlüne sağlık. Ben şimdi şöyle bir şey sormak istiyorum sana, evet. Asım'cığım. Bence Musiki Aşkın Lisanı sence nasıl?
1: Aslında evet. Yaptığın işin bir önemi yok. Yaptığın iş aşkla yapılıyorsa, neticede hangi mesleği yapıyorsan o ona sirayet ediyor. Liyakat üzerine bir de aşk oldu mu ya, sanat oluyor abi.
0: Eyvallah.
1: Eğer sadece liyakat olunca o rutin bir iş oluyor. Ama değil ona mi? Bir de aşkı geçirdiğiniz zaman işte o
0: orada
1: o ceketten o sanatı ya görüyorsunuz. O terzinin sadece mahareti değil, aynı zamanda severek bu işi aşk ile yaptığını görüyorsunuz. Aşk ile, sevgi ile ve üzerinde tabii ki liyakat ile bir şey taşlandırdığınız zaman her ne olursa olsun adı sanat olur. Biz de bunun musikisini yapmaya acizane hep birlikte gayret ediyoruz.
0: Biz de aşk ile bir eser daha yapalım mı?
1: Eyvallah.
0: Eyvallah.
1: İsterseniz tabii ki.

0: Ağzına sağlık.
1: Allah razı
0: ya
1: olsun.
0: Ne güzel ettin geldin.
1: Estağfurullah. Allah ben mutlu oldum. Böyle gerçek manada yani müziğin böyle kaliteyle icra edildiği yerde insan okuyası geliyor.
0: Eyvallah.
1: Sürçülisan ettiyse kaf
0: olur. Estağfurullah, yani. Estağfurullah. Bu okuduğun, icra ettiğimiz eser aynı zamanda bir irfan türküsü.
1: Evet,
0: irfan. Değil mi? Yani ne irfan
1: türküleri. Abi Anadolu
0: irfanı
1: var. Çok değerli ya.
0: Değil mi ya?
1: Gerçekten çok değerli. Şimdi mesela bir babaanne görürsün. Okuma yazması yoktur ama sana bir bakışıyla nasıl oturulur?
0: Ya.
1: Nasıl davranılır? Büyüğe nasıl olunur? Küçüğe nasıl davranılır gösterir. Bu irfandır abi.
0: Kesinlikle.
1: İrfanı bir millette irfan öyle güçlüyse, kuvvetliyse o millet Allah'ın izniyle çok güzel sanat eserleri de üretir.
0: Hiç şüphesiz.
1: Büyük gelişmeleri de imza atar. Mevla bundan bizi geri tutmasın yani.
0: Amin.
1: Temennimiz o.
0: Hiç durmayalım. Bir eserle daha devam edelim.
1: Eyvallah. Hay hay efendim.
0: Eyvallah. Buyurunuz.

0: her ille ağlar. Nur Muhammed, Can Muhammed, sallallahu.
1: Allah Allah, ağzına sağlık Asım'cığım. Vallahi Allah, çok güzel program çok oldu. Programımızın güzel sonuna geldik ama şunu sormak istiyorum. Ya tavırlı okuyorsun.
2: Estağfurullah.
1: Bu üslup tavır nedir, nasıl olmalıdır? Böyle çok kısa bir motto cümle alabilir miyim senden?
2: Sadece birkaç cümle söyleyeyim. Meşk olacak abi. Eyvallah. Meşkten kastımız ne biliyor musun? Bir hocan olacak. Hocanın tavrı olacak ve hangi alanda, halk müziği ise halk müziği, tasavvuf müziği ise tasavvuf müziği, sanat müziği ise sanat müziği, o tavrı o hocadan ve o hocanın tavsiye ettiklerinden beslenirsen bu iş tavırlı olur.
1: Eyvallah.
2: Allah'ın izniyle bu yolda yürüyoruz bizler.
1: Eyvallah. Çok teşekkür ederim. Ayaklarına sağlık. Çok mutlu olduk. Çok güzel bir bölüm oldu. Hazreti Mevlana'nın şu duasıyla huzurdan izin isteyelim. Allah'ım, lisanı ağızda olanı değil, lisanı gönülde olanlara yar et bizi.
2: Amin.
1: Tebessümü simasında olanı değil, tebessümü gönlünde olanlara kat bizi.
2: Amin.
1: Aşkı tende sananı değil, aşkı ruhunda can bilenleri arat bizi.
2: Eyvallah.
1: Amin.
2: Amin.

0: Kanka, denemek istersen bak hemen bulabilirim.
1: Arkadaşım bir kere dene dediğinde merak duygun seni bir tuzağa çeker. Bağımlılık da işte tam bu duyguyla başlar.
2: Merak ediyorum ama cesaret edemiyorum.
0: Dene ya, ne olacak bir kere daha?
1: Tek sefer kullanım bile beynin fizyolojisini geri dönülemez bir şekilde bozmaya başlar.
3: Necati, Yiğit'i o kadar çağırdım yemeğe gelmedi. Bir odasına kadar gidip kapısını çalsana.
4: Bırak Allah aşkına hanım. Sürekli kafası bilgisayarda telefonda zaten. Kapısı da sürekli kapalı.
1: Çocuklarınızın odasına kapanması sadece bir ergenlik hali olmayabilir. Aileler çoğu zaman bunu fark ettiğinde artık çok geçtir. Uyuşturucunun sonu felakettir. Asla deneme.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüözite adlı programda bugün çok özel bir konuğum daha var. Ülkemizin en önemli kanun virtüözlerinden biri, Aytaç Doğan.

Bütün konuklarım özel ama bu konuk tam bir müzik emekçisi diyebilirim kendisi için. Onu bugün ağırlamaktan dolayı çok mutluyum. Sevgili Ahmet Koç.

0: katılıyorum.
1: Siz de Katılım Mobile katılmaz mısınız? Ücretsiz para transferi, avantajlı fon ve finansman ürünleri, piyasa işlemleri ve kişiselleştirilebilen menüleriyle Katılım Mobile hemen indirin, geleceğe güvenle dokunun. Ziraat Katılım.
2: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
3: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
2: Yok mu bunun bir çaresi?
4: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve

0: Demirhan Gündoğdu. 7 yaşındayım. Her zaman piyanomla çalmak istiyorum.
1: Uzun ince bir yoldayım.
0: Küçük oyuncak piyanomla çalmaya çalıştım. Babam bana bir tane org aldı. Onunla da çalınca bir tane piyano da aldım. Müzik öğretmenim Defne piyano çalmam için bana yardım ediyor. Dağdaki sesleri de taklit edebiliyorum. İleride Fransa'ya gibi başka ülkelere gidip konser vermek isterdim.
2: Tatlı Notalar yarın TRT Müzik'te.

0: Hoş geldin Seher
1: hoş
0: Dilovan.
1: Hoş bulduk, hoş bulduk.
0: Hoş geldin Alan Dere.
1: Seni görünce uzun süredir görmediğim bir akrabamı görmüş kadar mutlu oldum. Dünyayı getirmişim, büyümüş de sana gelmiş kişilik karakter.
0: Evet,
1: benim için aile her şeyin önündedir.
0: İyi ki varsın, şahane bir sesin var. Yolun açık olsun. Çok da açık zaten. Yeni projede geleceğim, dinleyeceğim.

0: Melike ile müziğin ritmi. Yarın TRT Müzik'te. Ferhat Göçer yeni çalışması Kalbimin Orta Yarı şarkısının çıkış hikayesini Müzik Sayfası ekibine anlattı.
1: Seyahati söz konusuydu. Şarkının bir aşk şarkısı olması sebebiyle de herhalde...
0: Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Bursa ve Sakarya'da düzenlenen Kültür Yolu Festivallerindeki muhteşem performanslardan çok özel görüntüler. Sahne öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen Derya Ulu hangi şarkısının çok iyi tepkiler aldığını açıkladı.
2: Çok güzel gidiyor. Müthiş videolar alıyoruz. Sosyal medyada oldukça paylaşım var. Görünce mutlu oluyoruz tabii, çünkü çok büyük bir ekip, çok büyük bir emek var arka planda.
0: Sevilen şarkıcı Aydilge evinin kapılarını Müzik Sayfası izleyicileri için açtı.
3: Ben müzisyen olarak ne yapabilirim diye düşündüğümde o şarkıyı onlar için seslendirmek geldi. Çok da duygulu bir an oldu.
0: Müzik dünyasında yeni çıkan şarkıları ve klipleri bu haftada sizler için mercek altına aldık. Müzik Sayfası Pazar TRT Müzik'te.

Sağlık Meslek Lisesi mezunuyum, radyoloji. Evet, insanlara yardım etmeyi, insanları mutlu etmeyi istiyorum yine. Hastane ortamlarında mutlu değilim. İçimi bunaltıyor. Ama müziğin içinde var oldukça yani yaşam enerjim artıyor. Müzik olmasaydı büyük ihtimalle bu kadar mutlu, bu kadar umutlu bir insan olamazdım.

Cansu kadar boş durmaz. Ankaralıyım, 99 doğumluyum. İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı'nda bestecilik okuyorum. 10 yıldır müzikle uğraşıyorum. Son 3 yıldır İstanbul'da müzik yapıyorum. Vapurlarda başladım. Daha sonrasında Marmaray'da çalıyorum şu an. Eylül'le de vapur sayesinde tanıştık. Müzik bizi birleştirdi. Çok iyi bir arkadaş edindim, dost sağladı bana müzik. Müzik yaparken bir şey hissedip hissetmediğimi düşünmüyorum aslında. O ana kendimi bırakıyorum. O anın içerisinde kaybolup gidiyorum. Yani mutlu hissediyorum tabii ki. Bittiğinde o alkış seslerini duyduğunda o inanılmaz bir mutluluk veriyor insana. Evet, doğru iş yapıyorum. Evet, bu bana mutluluk veriyor diyorum. Anlamış.

İlkokulda 23 Nisan programına klasik hazırlanırken müzik öğretmeni beyaz giyme türküsünü sen söyle dedi. Sesimle alakalı hiçbir şekilde yeteneğim olduğunu bilmiyorum. Çünkü 7 yaşındayım. Program sayesinde keşfetmişti. Çok güzel vesaire diye. Sonrasında ben bir Ankara'da Mamak Kültür Merkezi'nde kursa gittim. Bağlamayla başladım, gitarla devam ettim. Sonrasında kendim geliştirdim.

Benim müzikle alakalı en büyük hayalim ilk önce okulumdan mezun olmak tabii ki. Bestelerimi yazmak, bestelerimi söylemek ve mümkünatı varsa bestelerimi yönetmek. Yani bir orkestra kurup müzik insanlarını bir araya toplayarak tamamıyla yeni müzik, eski müzik karışımı, yeni şeyler, kaliteli şeyler çıkartmak.

Eylül çok tatlı bir insan. Ya, klarnetin insan olarak vücut bulmuş hali. Bir kadında görebileceğim estetik tamamıyla Eylül'de. Yani hem enstrümanını kullanış şekli olsun, hem müzikle bütünleşme şekli olsun. Çok yetenekli bir insan. Uyum sağlamakta hiç zorlanmadığım bir insan. Çünkü tamamıyla kendini müziğe bırakıyor benim gibi. Çok eğleniyorum Eylül seninle.

Eğlence general, konservatuar mezunuyum. Her yerde çalıyorum. İnsan gördüm mü, güzel bir kitle varsa eğer çalmayı seviyorum. Tepkilerini seviyorum. Onun haricinde ekstralara gidiyorum, başka işlere gidiyorum. Hep müzik adına, başka bir mesleğim yok. Müzik yaparken güzel hissediyorum. Müzik yapmaktan çok insanların tepkisini seviyorum.

Sadece Türkiye'de değil, dünyanın birçok yerinde sokakta müzik yaptım. Her yerde değişmeyen tek şey amcalar, teyzeler. Hepsinin tepkileri o kadar güzel ki işte gençlere hitap ediyor, yaşlara hitap ediyor. Böyle çok tatlılar. İnsanın çalarken gururu okşanıyor. Köşe.

Cansu'yla Vapur'da tanıştım. Baktım çok güzel sesi var. Çok güzel oynamalar yapıyor şarkı söylerken. Hoşuma gitti. Bir tatil programına çıkmıştık. Orada sahne almıştık. Çok keyifliydi. Sonra birbirimizi tanıdık. Baktık çok uyumluyuz. Sonra başladık. Böyle bir iş olduğunda, bir şey olduğunda birbirimizi kollamaya. Ya o beni çağırır ya ben onu çağırırım. Öyle çalışırız.

arkadaşım oldu. Sokakta yaptığım müzik, Marmaray'da yaptığım müzik sayesinde. O kadar güzel insanlar tanıdım ki, o kadar güzel duygularla karşılaştım ki.

İşten çıkıyorlar, insanlar çok yorgunlar. Ben de genellikle yorgun oluyorum. Ama karşılıklı bir alışveriş söz konusu. Ben onlara müziğimi veriyorum. Onlar bana güzel hislerini veriyor. Güzel hisleri verdikçe ben iyi müzik yapmaya çalışıyorum. Böyle bir döngü. Treni kaçıranlar oluyor. 5 tren geçti hala sizi dinliyorum, bilmem ne kalkamıyorum diyenler çok oluyor. Söylediğim bir türküde ağlayan mı dersiniz? Hani gözyaşlarını tutamayan. Hareketli çaldığım bir parçada bütün dertlerini unutup bana katılan mı dersiniz? Ben

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüözite adlı programda bugün çok özel bir konuğum daha var. Ülkemizin en önemli kanun virtüözlerinden biri, Aytaç Doğan.

0: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve

0: Farkında değil. Farkında değil.
1: Bütün bu gelişlerin, bütün bu gidişlerin arasında emin olduğum tek bir şey var ki en umursamaz anlarda bile sen düştü zannetsen de kalkar ayağa elbet. Ve şunu asla unutma ki bu aşk yerde kalmaz.

0: Ferhat Göçer yeni çalışması Kalbimin Orta Yarı şarkısının çıkış hikayesini Müzik Sayfası ekibine anlattı.
1: Seyahati söz konusuydu. Şarkının bir aşk şarkısı olması sebebiyle de herhalde...
0: Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Bursa ve Sakarya'da düzenlenen Kültür Yolu Festivallerindeki muhteşem performanslardan çok özel görüntüler. Sahne öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen Derya Uluğ hangi şarkısının çok iyi tepkiler aldığını açıkladı.
2: Çok güzel gidiyor. Müthiş videolar alıyoruz. Sosyal medyada oldukça paylaşım var. Görünce mutlu oluyoruz tabii çünkü çok büyük bir ekip, çok büyük bir emek var arka planda.
0: Sevilen şarkıcı Aydilge evinin kapılarını Müzik Sayfası izleyicileri için açtı.
3: Ben müzisyen olarak ne yapabilirim diye düşündüğümde o şarkıyı onlar için seslendirmek geldi. Çok da duygulu bir an oldu.
0: Müzik dünyasında yeni çıkan şarkıları ve klipleri bu haftada sizler için mercek altına aldık.

Çok teşekkür ederim efendim. Alkışlayan elleriniz, gönülleriniz, yüreğiniz dert görmesin. Efendim, Erzurum'dan, Doğu'nun sınır taşı, Dadaşlar Diyarı Erzurum'dan, TRT Erzurum, Aşık Yaşar Reyhane Stüdyosu'ndan gerçekleştirdiğimiz ve TRT Müzik ekranlarından da izlemekte olduğunuz Doğu'dan Sesler programımıza, ekranları başındaki siz değerli izleyenlerimiz, stüdyomuzda bulunan siz kıymetli konuklarımız, efendim hoş geldiniz, sefa geldiniz, sefalar getirdiniz. Ne iyi ettiniz geldiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Bugün türkülerin sesiyle yıllardır hayat vermiş, kendine has üslubuyla, icra şekliyle, efendime söyleyeyim, türküler için güzel bir emektar olmuş bir kardeşimi, bir dostumu, arkadaşımı ağırlıyoruz bugün bu konu stüdyomuzda. Efendim, alkışlarınız Ankara Devlet Turizm ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Türk Halk Müziği Korosu ses sanatçısı Nilgün Kızılcı için olsun efendim.

0: Teşekkür ederim.
1: Sefa geldin.
0: Hoş bulduk.
1: Sefalar getirdin. Çok da güzel türküler getirdin.
0: Evet.
1: Teşekkür ediyorum. Birlikte seslendireceğiz. Yerimize geçelim.
0: Teşekkür ediyorum. Yola
1: revan olalım. Alkışlarınız efendim. Evet Nilgün, programa masa görüşemeyeceğiz.
0: Evet öyle, vallahi çok özlemişim seni.
1: Eskiden bir şekilde programlarda denk geliyorduk. Birlikte hiç olmazsa türkü okuyorduk ediyorduk ama hiç olmazsa vesile
0: uzunca
1: oldu.
0: Uzunca bir süredir evet beraber bir şey yapmadık.
1: Nasılsın? Keyif
0: çok
1: saat nasıl?
0: Yoğunuz, iyi, sağlıklıyız,
1: hani
0: çok şükür. Programda
1: biz efendim sohbet edemedik, biraz ulaşımları problemli oldu.
0: Problemli oldu efendim, biraz gelişimiz evet.
1: Dolayısıyla o yüzden hal hatır sorma işi şimdiye kaldı. Her şey yolunda mı?
0: Çok şükür. Hamdolsun çok
1: Kültür
0: iyiyiz.
1: Kültür Bakanlığı'nda konserler devam ediyor.
0: Çok yoğunuz. Biz de çok çalışıyoruz gerçekten. Yoğunuz. Programlarımız devam ediyor. Yurt içi, yurt dışı konserlerimiz devam ediyor. Ama keyifli. Allah sağlık versin.
1: Amin.
0: Güzel olsun. Keyifli konserlerle halkımızla buluşalım.
1: Çok güzel. Nefeslendin mi?
0: Nefeslendim.
1: Tamam. Bergüzar alalım mı arkadaşlar? Alkışlarınız efendim. Bilgin Kızılcı için.

0: Teşekkür ediyorum.
1: Nilgün çok teşekkürler. Özlemişim sesini ya.
0: Vallahi ben de türkü söylemeyi özlemişim böyle güzel bir orkestrayla.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Çok arkadaşlar, güzel bir emek var programda. Bir kere onu söylemek istiyorum. Evet,
1: aşk var. Evet. Rahmetli Yılmaz İpek hocamız derdi. Her zaman aşk ile
0: derdi. Çok keyifli. Aynı çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Ruhunuza sağlık.
1: Arkadaşlarımız o türkülere efendime söyleyeyim. Yürekleriyle, gönülleriyle ses oluyorlar. Çok teşekkür ediyoruz. Bir alkış istirham edeyim efendim. Devlet Korosu'nda kaç yıl oldun Nilgün?
0: 25. yılını çalışıyorum.
1: Ankara'da mı başladın? Cahil'in...
0: Yok, Sivas. Sivas sanırım. Devlet Türk Halk Müziği Korosu'nda. Benim biraz üniversitede okurken bir ses yarışması. Yerel bir televizyonun. Orada bir birincilik.
1: Oo, ne güzel.
0: Ondan hangi sonra yıl? 2000 sanırım. 2000 olabilir. Ondan sonra Devlet Korosu'nun sınavları.
1: Sivas'ta 2002. Kaç yıl çalıştın?
0: 7 yıl çalıştım. Ha. Sonra Ankara'ya tayinle geldim.
1: Celal Hoca zamanında değil mi?
0: Celal evet, Celal Hoca ile çalıştım.
1: Celal Hoca zamanında. Evet.
0: Buradan güzel sevgiler, saygılar hocama. Sevgiler,
1: hürmetler olsun. Çok
0: değerli bir müzisyen, bir değerli bir şef.
1: Bağlama, üstad, değerli bir şef. Selam, hürmetler olsun.
0: Buradan selam, selam olsun, evet.
1: Büyüğümüze. Sonra Ankara.
0: Ankara. 2007'den
1: ben
0: beri
1: de. Ben sanki İzmir'de de bir dönem çalışmışsın veya orada başlamışsın gibi hatırlıyordum ya, dedim ya, çok özür dilerim.
0: İzmir'de doğup büyüdüm. Orada da Atınç Emnalar'ın kızıyla aynı okuldaydım
1: Allah
0: ben.
1: Rahmet eylesin,
0: konservatuvar dekanı, Allah rahmet eylesin. Atınç Hoca'yla ve Ali Çakar'la yolum kesişti.
1: Ali'nin kulakları çınlasın.
0: Ali abime de çok selamlar buradan. Öyle başlayan bir yolculuk yani. Evet. Ama mühendislik okudum.
1: Ne mühendisisin sen?
0: Sen de biyoloji sanıyorum değil mi?
1: Ben bir hidrobiyoloğum, evet.
0: Evet, sen? Ben de maden mühendisiyim.
1: Kader türküyle birleştirmişti desene.
0: Böyle oldu. Şimdi ikinci üniversitemi de okuyorum.
1: Ne okuyorsun?
0: Tarih okuyorum.
1: Ya helal olsun, muazzam bir enerji.
0: Vallahi seviyorum. Bravo. İnşallah çok bitirebilirsem, biraz tembel bir öğrenciyim.
1: Kaçıncı sınıf?
0: Biri henüz geçemedim. Benim suçum yok ama.
1: Nilgün bak bu bu itici güç olsun sana.
0: Hocam finallerime konserler denk geliyor. Onun diyorsun. İçin halkımızı tercih ediyorum. Buradan üniversiteme de selamlar.
1: Hadi bakalım. Sen dinlene dur. Efendim, bir Aşkale türküsüyle, bir memleket türküsüyle de ben yola revan olayım. Gittim.

Yarpap içmeye, eğildim su içmeye. Dediler yarın gelmiş, kanat gerdim uçmaya. Yaşar Erzincan amcamızın, sevgili Erdal Erzincan'ın babası, onu kaynaklık ettiği güzel bir eser.

0: Çok teşekkür ederim efendim. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Beraber bir şey okuyalım mı?
1: Okuyalım.
0: Efendim. Aa bak Davut Sular dedik. Sular Usta'nın.
1: Sular Usta'nın tabii, evet.
0: Efendim aynen. Pir Sultan Abdal'ın güzel bir şiirinin Davut Sular Usta. Çok güzel melodilendirmiş.
1: Bir güzelin aşığıyım erenler.
0: Onun için diyor.
1: Taşa tutar el beni.
0: Buyurun canlar.

0: Çok teşekkürler efendim. Sıla Rıstı'ya da rahmet olsun ya. Devirleri daim olsun. Nur içine yatsınlar.
1: Amin.
0: Doğudan Sesler programımız devam ediyor. Nilgün, seni dinlendirelim. Ben bir türkü okumaya çalışayım. Mektup diyor yazdım. O yara alsın okusun diyor. Alsın okusun diye. Koydu beni bir çare. Yüreğim diyor yansın diye. Başlayalım mı? Hadi bismillah.

0: 예. 자, 계신 분들. Ellerinize sağlık arkadaşlar.
1: Çok keyifli, çok güzel.
2: Vallahi işte keyifli hale getirmeye çalışıyoruz. Yani Türkiye'de çalan, okuyan ve işte ikisi bir arada bir aura, türkünün aurasına bir şey katabiliyorsa ne mutlu. Biz onu yapmaya çalışıyoruz. Oluyor mu bilmiyorum.
1: Çok güzel oluyor.
2: Oluyor. Teşekkür ederim efendim. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Programımız için de yayında, yapımda emeği geçen
1: çok,
2: kalabalık da bir kadro
1: çok
2: var. Sevgili Semiha Bay, Sibel Bilginoğlu.
1: Özellikle bugünkü var yayın bence biz çok gerçekten çok zor bir yolculukla geldik Erzurum'a.
2: Sonra, değil
1: evet.
2: Mi?
1: Yaklaşık 12 saat herhalde bir yolculuk yaptık. Ama burada çalışan ekip gerçekten hem insani olarak hem her türlü her konuda mükemmel insanlar. Onlarla tekrar bir arada olduğum için çok mutluyum.
2: Bizim konuklarımız da her gelen yani stüdyomuzda bulunan konuklarımız da her gelen konumu söylüyor. Ya çok güzel bir izleyici var. Yani ekran başındaki izleyenler umuyoruz ki keyif alıyorlardır ama stüdyoda bulunan insanlar hem katılıyorlar. Yani gözlemlersen bazı türkülere eşlik edenler var. Coşkuyla alkışlıyorlar. Bizim en büyük itici gücümüz efendim sizlersiniz. Aynen öyle. Alkışınız bizim en büyük gıdamızdır, en büyük desteğimizdir. Nefesimiz nefes alırız alkışlarla.
1: Evet, evet.
2: Var olun. Çok teşekkür ederiz. Eksik olmayın. Yine Neşet Usta. Beni eller gibi görme diyor. Sen benimsin, ben seninim.
1: Çok sevdiğim bir türküsü. Evet, değil Neşet mi? Usta'yı bir kez daha saygıyla, rahmetle analım istedim.
2: Hadi bakalım. Hadi bismillah.

0: Çok teşekkürler.
1: Teşekkür ederim.
0: Neşet Usta'nın türküleri bir başka keyifle okunuyor değil mi?
1: Çok, çok.
0: Yıllarca 30 seneye aşkın bir süre İstanbul Radyosu'nda çalışmış, hizmet vermiş, öğrenciler yetiştirmiş. Kendine has üslubuyla, tavrıyla, dedim ya böyle pamuk gibi, naif yorumuyla, sesiyle türkülere ses olmuş bir büyüğümüz. Makamı mekanı cennet olsun.
1: Amin.
0: Nurlar duysun. Herkesin kulağına, diline de pelesenk olmuş, kulağında olan güzel bir eseri vardır. Hasretinle yandı gönlüm diye. Bir gün okur musun bizim için? Vallahi yad edelim.
1: Ruhu şad olsun.
0: Vallahi ruhu şad olsun. Alkışlarımız efendim, sağ okuşuşun olsun.

0: Saygıyla rahmetli analım.
1: Nur içinde yatsın, makamı, mekanı dedik ya. Cennet olsun Seha.
0: Biz her ne kadar dillendirsek de hep Seha Okuş'un
1: tabii,
0: o güzel sesiyle tabii, kulaklarımızda kalacak.
1: Evet. Tabii. Nur içinde yatsın. Efendim, daha vaktimiz var. Daha türkümüz de var. Gerçi çok fazla vaktimiz de yok ama reji böyle şeyleri çok seviyor. Hiç hesapta olmayan işleri. Bir Sivaslı'ya bir Sivas türküsü okutmadan göndermeyelim.
0: Evet. Ben de memleketime selam göndereyim.
1: Olur mu? Provadaki Sivas okutmayacağız. Başka şey okumanı isteyeceğim.
0: Öyle mi?
1: Evet. Sarı Sözen hocamızın derlediği, hatta kaynak kişisi de hatırladığım kadarıyla Muzaffer Sarı Sözen'dir. Sivas'ın klasiğidir. Hatta Türk halk müziğinin klasik böyle en beylik eserlerinden. Sarardım ben sarardım diyor, senin için sarardım. Baş yastıkta diyor, göz yolda her geçene, her gelene sorardım.

0: Reji şimdi bana özür diliyorum. Ama güzel olmadı mı efendim? Çok da güzel bir türküydü.
1: Sizi seviyorum Reji.
0: Efendim TRT Erzurum Aşık Yaşar Reyhane Stüdyosu'ndan Doğudan Sesler programımız devam ediyor. Şöyle Çukurova'ya doğru inelim. Diyor ki yandı Çukurova yandı. Eli bazlı beyler indi. Ördek uçtu, dudu kondu. Oy diye Eminem. Oy. Hadi bakalım canlar. Buyurun.

0: Çok teşekkürler efendim. Çok teşekkür ederiz.
1: Ağzına sağlık.
0: Çok teşekkürler. Alkışlayan eliniz, gönlünüz, yüreğiniz dert görmesin. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Nebilsin eller var.
1: Evet.
0: Arkasından da yine bir memleket var.
1: Evet.
0: Ondan sonra da final yapacağız. Hadi Nebilsin eller diyelim. Vakti güzel kullanalım. Alkışlarınız Dilgün Kızılcı için efendim.

0: Ben de sana sürpriz yap.
1: Dayanamadım diyorsun, yine Sivas'a bağladım.
0: Bir gelmişken bir daha uğrayayım dedim memleketime.
1: Ya madem öyle, canlar özür dilerim. Madem Sivas dedik, ufacık da olsa Veysel Usta'dan bir şey okuyalım mı? Efendim, hatta hep beraber,
0: hep okuyalım. Beraber
1: okuyalım. Mesela Uzun İnce Bir Yolda diyelim. Ondan sonra halaylarla bitirelim, olur mu?
0: Çok güzel olur.
1: Hadi. Dara.

0: Çok bravo. Teşekkürler ediyoruz efendim. Sesinizi veriniz. Dert görmesin.
1: Ben de kalkıyorum.
0: Kalkalım mı? Ayakta mı okuyorum? Haydi o zaman. Efendim. TRT Erzurum Aşık Yaşar Reyhani Stüdyosu'ndan Doğudan Sesler programıyla seslendik efendim sizlere. Başta ekranları başındaki değerli izleyenlerim, stüdyomuzda bulunan siz kıymetli konuklarımız, tüm yayımda, yapımda emeğe geçen tüm emektarlarımız adına hepinize çok teşekkürler ediyoruz. Bir sonraki programımıza değin. Sevgiyle, saygıyla, muhabbetle uğurluyoruz. Türküler yarınınız, yareniniz olsun diyoruz efendim.
1: Allah'a ısmarladık.

0: Demirhan Gündoğdu. 7 yaşındayım. Her zaman piyanomla çalmak istiyorum.
1: Uzun ince bir yoldayım.
0: Küçük oyuncak piyanomla çalmaya çalıştım. Babam bana bir tane ork aldı. Onunla da çalınca bir tane piyano da aldım. Müzik öğretmenim Defne piyano çalmam için bana yardım ediyor. Dağdaki sesleri de taklit edebiliyorum. İleride Fransay gibi başka ülkelere gidip konser vermek isterdim.
2: Tatlı Notalar yarın TRT Müzik'te.

0: Biraz fazla almadınız mı?
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın gümüş

0: Merhabalar, Irmak Arıcı ile dünden bugüne programımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sözüyle, anlattıklarıyla kalplerimizde yer etmiş sevgili Uğur Aslan bizlerle aynı zamanda sözüyle hepinizi mest edeceğine inandığım, benim de çok sevdiğim bir arkadaşım, çok müthiş bir müzisyen olan sevgili Dilan Avşar bizimle. Nasılsınız Uğur Bey?
1: Çok teşekkür ederim. Programını tebrik ederek başlıyorum ben de.
0: Çok sağ
1: Ne güzel. Çok yakışmışsın sunucu koltuğuna. Sahneye yakıştığın gibi sunuculuk da sana çok
0: ol. Çok
1: yakışmış.
0: teşekkür ederim. Sizden bunu duymak beni mutlu ediyor
1: Evet,
0: gerçekten.
1: teşekkür ederim.
0: Senelerce sunuculuk vesaire yaptığınız için de gerçekten sizden bunu duydum. Çok çok mutlu oldum.
1: Evet, bu tabii biraz kilometre. Sen bunu her yaptığında, her geçen gün daha güzel olacak, daha güzel olacak ve bir gün Türkiye'nin unutulmaz sanatçı ve sunucularından biri olacaksın inşallah.
0: Umuyorum inşallah. Çok teşekkür ederim güzel sözler için. Ben sizler nasılsınız? Bu ne güzellik, bu ne şıklık diyelim.
2: Teşekkür ederim. Ben de çok mutluyum. Tetikli bir arkadaşıma böyle konuk olarak geldiğimiz için zaten Uğur abi abim oluyor
1: Evet.
2: kendisi.
1: Zilan da beni benzetiyorlar. Kardeşim mi diye soruyor galiba.
2: Bir de
0: Ben daha çok
2: evet bu arada. Daha
0: Benziyorsunuz.
2: hayırlı olsun.
0: Çok teşekkür ederim.
2: Ekrem'e zaten çok yakışıyorsun. Bu tartışmasız yani. Kimse burada bunu tartışamaz.
0: Seni seviyorum biliyorsun.
2: Ben de seni çok
0: Evet,
2: seviyorum.
0: çok
2: İyi
0: da
2: ki geldin.
0: mutluyum.
2: Evet, iyi ki geldim. Çok mutluyum senin
0: Çok da
2: olduğun
0: mutlu ettin beni.
2: için.
0: Neler yapıyorsun? Müzik hayatın nasıl gidiyor? Biraz çok hafif böyle kendini tanıtabilir miyim? Güzel gidiyor. Şöyle ben aslında konservatuar mezunuyum. İşte yüksek lisans tamamlamış böyle. Ayrıca müzik öğretmenliği yapıyorum. Onun ayrıca böyle single'lara işte böyle bir de oynadığım bir televizyon, ay, özür dilerim, sinema var. O şekilde müzik hayatıma devam ediyorum aslında projelerle beraber.
2: Çok da
0: İlerliyorum.
2: donanımlı bir müzisyen olduğunun altını çizmek
0: Yani
2: istiyorum.
0: okulları saymak istemedim ama
2: Bir
0: burada
2: yer
0: söylemek
2: ama
0: istedim diye.
2: yani sen
0: Çok
2: şu
0: teşekkür
2: an
0: ederim.
2: mütevazilik yapıyorsun
0: Teşekkür
2: diye
0: ederim.
2: düşünüyorum. Sizin şiirle olan ilişkinizi hepimiz zaten yakından biliyoruz. Şiir yazmak sizin için terapi midir? Nasıl hissettirir size? Bu hikayeyi çok merak ediyoruz.
1: Ben şimdi film ve sinema eğitimi aldım bir dönem. Ve orada hikaye yazma işiyle aslında bu şiir yazma başladı. Ben böyle şiirsel metinler yazardım. Televizyon programlarının görüntüleri altına da bunları okurdum. Bir dönem duygusal programlar yaptığımda. Herkes ya ne güzel şiir okuyorsun, ne güzel şiir okuyorsun demeye başladı bana. Halbuki onlar böyle duygusal, şiirsel metinlerdi. Hikaye anlatımını ben çok severim. Yani her şiirin, hatta şarkılarımda da ona dikkat ederim. Bir hikayesi olsun, içinde kahramanlar olsun, bir başı sonu belli olsun. Buna çok dikkat eden biriyim ben. Dolayısıyla şiir yazmaya aslında ilk televizyon programlarıma o görüntü altı metinleri yazarak başladım. Sonra bu şiirler çok güzel deyince onları biraz şiire çevirmeye başladım. Sonra bir dönem işte 2000'lerin başında bu şiir albümleri çok moda olunca şiir albümü yaptım ben de. İbrahim Sadri bu işin öncüsüdür. İkinci olarak da bana bu iş teklif edilmiştir. Şiir albümleri başladı. Yani aslında bugünkü aklım olsaydı şarkı okurdum o dönem. Öyle başlardım. Şarkıyı sonradan okumaya başladık. Çünkü şarkı okurken de kendimi çok mutlu hissediyorum. Yani ifade çekti o. Zaten biz sanatçılar kendimizi sahnede, işte ekranda, televizyonda, şarkı okurken, şiir okurken ya da bir şeyler sunarken ifade ediyoruz. Çünkü bizim işimiz bu, bizim mesleğimiz bu. Ben çok farklı televizyon programları da yaptım. Bazen ya bu program olmamış, diğeri daha iyiydi falan diyenler oluyor. Ama şimdi bu benim işim. Yani bir bakkal dükkanı düşünün. Orada her şeyi satıyor bakkala gittiğinizde. Ya ekmek satmak sana yakışmıyor. Sen su sat falan diyebiliyor musunuz bir bakkala? Yani bu da öyle bir şey. Bak şimdi sen şarkı da çok güzel söylüyorsun. Bak programa da ne güzel
2: Teşekkür
1: yakışmışsın. Yok
2: ederim.
1: güzel bir şey.
2: Sağ olun.
1: Dolayısıyla bizim işimiz de böyle bir iş. Benim şiir yazmak ilk işlerimden biri. Çünkü ben bir hikaye anlatıcısıyım aslında. Ve halen şiirsel hikayeler yazmayı seviyorum.
0: Böyle yaşadıklarını mı yazarsın yoksa bu empati yeteneğiyle bir yazma mıdır bu?
1: Evet. Yani bu ben gözlem üzerine daha ziyade yani yazdığım her şeyi yaşamış olsaydım herhalde perişan olurdum ben. Çünkü ya çok duygusal şeyler var içlerinde. Yani benim çok dinlenen şiirlerimden biri vardı. 2001 miydi neydi? Er Mektubu diye bir şiir vardı. Mesela o bir Güneydoğu'da askerlik görevini komando olarak yapmış benim hikayesiydi. Ben öyle bir askerlik yapmadım. Ama o bizim aranjörümüzün hikayesiydi. Bir gün bana oturdu askerlik anılarını anlattı. Allah'ım nasıl olabilir böyle bir şeyler dedim. Ve oturdum onu akşam şiire döktüm. Ve o öyle bir şey çıktı. Yani dinlediğim zaman, gerçekten onu hissedebildiğim zaman, kendimi onun yerine koyabildiğim zaman birinin hikayesinde, yani senin bir aşk hikayemde oturup yazabilirim. Problem yok. Dolayısıyla yazdıklarım ve okuduklarım sadece kendime ait şeyler değil. Karagümrük'te biraz, mesela orada dayımın hikayesi var. Çok yakın bir arkadaşımın hikayesi var
2: İyi ki
1: Karagümrük'te
2: de
1: yakın
2: var.
1: yıllarda. Evet.
2: İyi ki de var ki o güzel eseri dinleyebildik. Birazdan alacağız eğer sen de söylemek istersen tabii ki. Evet, müzik
0: Evet.
2: öğretmenisin kanadından. Ve öğrencilerle nasıl aran? Nasıl geçiyor?
0: Ya şöyle aslında ben konservatuvar okuduktan sonra öğretmenlik yapmak gibi bir hedefim ve şeyim yoktu. Ama branşım gereği ise halk müziği bunları daha çok ise çocuklara nasıl aktarabilirim, gençler üzerine nasıl bir etki bırakabilirim diyerek aslında o 2 günümü de okula geçirmek beni çok tatmin ediyor. Çünkü işte çocuklar 5'e giden 10 yaşındaki de çocuğu açıp böyle YouTube'da benim türkülerimi dinleyip "Aa bak bu benim hocam" demesi bile benim için çok kıymetli bir şey. Ya günümüz müziğine popüler kültür hele ki. Evet, bir tık daha hani o
2: Türkiye
0: etkiyi oraya
2: 10'lara.
0: aktarabilirim diye işte eve gidiyor. Mesela Veli diyor ki "Hocam sizi çok seviyor, işte dinliyor" demesi bile beni çok tatmin ediyor. 5 gün yapamam o okul sürecini ama o 2 gün beni çok tatmin ediyor yaptığım işler harici. O yüzden mutluyum. Ya ben seviyorum. Çünkü 5 yaşında da öğrencim var, 50 yaşında da var. Güzel bir yolculuk.
2: Kesinlikle çok da kıymetli yaptığınız iş. Hangi türküyü söylemek
0: O
2: istersin
0: zaman
2: bize?
0: Aşık Veysel'e analım.
2: Ben gidersen sabım sen kal dünyada hey diyelim. Heyecanla bekliyoruz.

0: Ben babama sen usta mı deyince çok duygulanıyorum. Çünkü babama çok düşkünüm. Özellikle de Türkiye'yi seçerken o kısım beni yani böyle sevgilerimizi, selamlarımızı, saygılarımızı gönderelim. Babanız neyse nedir? Muzaffer amcacığım. Ellerinden öpüyorum. Çok çok
1: Ya
0: saygılarımızı
1: bütün baba
0: gönderelim. Kesinlikle
1: boşa
0: öyle. Sike koşulur
1: hep düşkün oluyorlar zaten.
0: İnanılmaz kıymetli bir eser seslendirdim. Buradan çok saygı duyduğumuz ozanımız Aşık Veysel'i ve hayatını kaybetmiş büyük ustalarımızı rahmetle anıyoruz. Sen de çok güzel hakkını verdin ve seslendirdiğinden geldi de böyle ağzına sağlık. Evet Uğur Bey, şiirlerinizde sizi çok etkileyen bir hikayeyi merak ediyorum. Nedir acaba?
1: Şiirlerimde beni çok etkileyen çay.
0: Belki sizin yazdığınız, belki böyle esinlendiğiniz birinden.
1: Yani şimdi her biri tabii ayrı hikayeler. Hep öyle derler ya, onlar benim çocuklarım gibi çok seviyorum falan böyle derler hep. Benim tabii, şimdi tabii Karagümrük benim doğduğum yerde olduğu için onun yeri başka. Benim doğup büyüdüğüm yer, arkadaşlarımın, dostlarımın olduğu yer. O işte bir kızla kaçma hikayesi, yani dayımın hikayesi efendim. Yani o çok böyle hep bizden, böyle o Karagümrük'teki o mahalle semt döneminden yaşadığımız şeyler olduğu için o bana da hep sıcak geliyor, güzel geliyor. Zaten işte kendinizi anlattığınız zaman aslında bir karşılık buluyor izleyicide de o. Eğer ne bileyim işte İbrahim Tatlıses o mağaradan geldim ben buyum deyip öyle kendini anlatmasaydı belki bu kadar yer bulmayacaktı o ilk dönemlerinde. Dolayısıyla o çok samimi geliyor insanlara, kendinizi doğru anlatırsanız ve iyi tarif ederseniz. Karagümrük'te benim doğru anlatılmış iyi tariften bir şeye sanıyorum ki karşılık buldu. O var. Yani tabii aşk hikayeleri var.
0: En
1: Çok
0: derinde onlar mı diyebilirim?
1: en derinde onlar, ama artık o kadar çok üzerinden zaman geçti ki tabii ki. Onlar da çok güzel karşılıklar buldu. Yani biz şimdi öyle bir dönemden geliyoruz ki aslında bundan 20 yıl önce hani cep telefonu bile olmadığı dönemlerde biz aşkı tanıdık. Yani
0: O zaman daha kıymetli değil
1: o zaman
0: miydi?
1: çok kıymetliydi. Yani ne bileyim mesela bundan 20 yıl önce, o 25 sene önce diyelim aşık olduğunuz birini bir parkta görmüşsünüz. Ne telefon var, ne onun sosyal medya hesabı var, ne bir şey var. Hiçbir şey bilmiyorsunuz. O günlerde yine haftanın her o gününde o parka giderdiniz ki bir daha onu görebilesin de tanışabilesin diye. Yani böyle aşkların içinden gelmiş bir nesiliz bizim nesil. Hani senin programının ismi Geçmişten Geleceğe. İşte ben geçmiş

0: sene o gelecekte böyle güzel olmuş yani. Dolayısıyla o dönemde aşk, mektup diye bir şey vardı. Şu an kalktı, e-mail oldu artık o. Yani
1: Keşke
0: mektup
1: mektup
0: yazardı.
1: kalsaydı
0: Elimizle
1: günümüzde.
0: mektup yazar, onu postaya verir, o posta onu götürür, bir hafta sonra gider, bir haftada okunur, ikinci hafta mektubu gelir. Bir ay sonra cevabını falan alırdık. Yani bir ayda cevap geliyordu falan böyle.
1: Peki şimdi sözünü kesiyorum, nasıl dersin? Bu iki tarafa da hakim olan biri olarak soruyorum zamanı. Hakikaten bunu çok samimiyetle cevaplamanı rica ediyorum. O zamanda mı yaşamak, yoksa kolaylık vesaire teknoloji olarak bu zaman mı?
0: Böyle insanın geniş geniş vakti olsa, şöyle bir 200 yıl ömür olsa, o zaman da yaşamak derim. Ama şimdi tabii artık hayat öyle hızlı ki, o kadar çok dikkat dağıtan veya o kadar çok ekstra hayatımıza girmiş işler, güçler, ekstra uğraşılar var ki, bu dönemin şartlarında ancak bu dönemle baş edilir. Yani bu dönemin şartlarında ancak teknolojiyle baş edebiliriz. Orada diğer tarafta vakit daha boldu. Daha güzel kendimize vakit ayırabiliyorduk. Ne bir komşuluk vardı, dostluk vardı, ahbaplık, arkadaşlık başkaydı. Aşklar bir başkaydı. Yani şimdiki aşklar artık biliyorsunuz kaydırılıyor. Bu kaydırma süresi, hani insanlar, gençler bakıyorlar, 5 saniyeye düşmüş. Yani 5 saniyede bir kaydırıyor. Sen ne söylersen söyle, ilk 5 saniyede ne dediysen dedin, o kadar kaydırıyor. Şimdiki aşklar da öyle. Kaydırıyorlar artık. Bu tamam, bunu tanıdık, bunu da tanıdık, bu da tamam. Yani 5 saniyede
1: Çok
0: aşklar
1: çabuk
0: bile kayıp.
1: tüketmeyi öğrendik
0: Geçiyoruz. Çok
1: aslında.
0: tüketici bir dönemde yaşıyoruz. Allah kolay koysa, ama yine de bu dönemde yaşamak ve eski dönemde de yaşamış olmak çok önemli bir takım.
1: Karagümrük demişken, bu güzel eseri canlı canlı dinleyebilir miyiz?
0: Tamam. Dinliyorum.
1: Lütfen.

Aslında işin aslı şöyle Hakim Bey. Aslı ilk gördüğüm gün başlıyor işin aslı. Aslı bir gün benim acizane kaptan şoförlüğünü yaptığım 56 Chevrolet taksiye biniyor ve kara gümrüğü ediyor bana. Kara gümrük o dakika gönlümün başkenti, başımın tacı, ruhumun ilacı oluyor. Delikanlıya yakışmaz. Yolculuk boyunca en ufak bir rahatsızlık ya da edepsizlik etmiyorum ama indiği yeri, yolu, sokağı, kapıyı mıh gibi aklıma çakıyorum. Oğlum diyorum bizim Chevrolet'e, bu kapıyı unutma. Bir gün ilk bu kapıda gelin arabası olacaksın. Bulup buluşturup, sorup soruşturup en nihayetinde Aslı'yı istetiyorum. Ama gel gelelim kızın üvey anası kızı bir türlü vermeye yanaşmıyor. İkinci kez istetiyorum. Bu kez üvey abi bizde taksici esnafına kız yok koçum diyor. Allah'ın hakkı üçtür anam. Seni de yorduk ama hadi son bir kez daha istediyorum. Kapı anamın yüzüne bir kez daha kapanıyor. Oğlum bu işin aslı yok diyor. Ben de bakkalın çırağı Osman'ın eline bir mektup sıkıştırıp Aslı'ya gönderiyorum. Kaçar mısın benimle diyorum. Kaçarım diye cevap yazıyor. Mübarek cuma gecesini anlaşıyoruz. Hani yalnız gitmeyeyim bizim kanki Rıdvan'ı da çağırayım diyorum. Rıdvan beline babadan kalma altı patlar tabancayı takıp gelmiş. Oğlum Rıdvan bu ne diyorum. Ne olur ne olmaz abi sen sür diyor. Sürüyorum, sürüyorum. Açılayı kara

biliyor. Kara gümrük yanıyor, polis beni arıyor. Kara gümrük yanıyor, herkes benden biliyor. Aslı diyorum, Aslı ne oluyor? Ne oluyor demeye kalmadan polis kapıyı çalıyor. Polis içeri giriyor. Memur bey diyorum, kız Reşit kendi isteğiyle geldi. Memur bey tamam diyor, kıza bir şey dediğimiz yok ama kara gümrük yanıyor. Kızı kaçırmasına kaçırıyorsun da kara gümrüğü niye yakıyorsun be evladım? Aslı bu ne diyor diyorum. Aslı hiçbir şey demiyor. Meğer bizim Aslı kaçarken telaşla yemeği ocakta unutmuş. Yemek yanmış tutuşmuş, sonra perdeler tutuşmuş, sonra ev tutuşmuş, sonra kara gümrük tutuşmuş. Ver yansın etmiş bizim üvey kaynana sokaklarda. Taksici Ramazan kızımı kaçırdı, mahalleyi de ateşe verdi dostlar diye. Ya yalandan 7 yıl yatmak geçer geçmesine de, yalandan yatmak gerçekten çok zor gelir kanı deliye. En nihayetinde attılar beni nezarete. 3-5 gün sonra mahkeme günü geldi. Hakim Aslı'ya sordu, kızım seni bu adam mı kaçırdı? Evet hakim bey. Mahalleyi de bu adam mı yaktı? Evet hakim bey. Ne evet Aslı? Nikah kıymıyoruz Aslı, ne evet? Meğer üvey anneyle üvey abiyi baskı yapmışlar evde kıza. Evi de mahalleyi de Ramazan yaktı diyeceksin diye. 7 yıl Bayrampaşa'da geçer geçmesine de yalandan 7 yıl yatmak 70 yıl gibi gelir kanı deliye. Nihayetinde attılar beni içeri. 3-5 vakte kalmadı koptu kafamın bey kayışı. Dedim ki kendi kendime ben buradan kaçarım. Gider bu kez harbiden o üvey annenin evini yakarım. Şimdi hakim bey hepiniz merak ediyorsunuz değil mi yaptım mı yapmadım mı diye. Yaptım. Önce gidip üvey annesinin Balat'taki evini, daha sonra da üvey abisinin kumarhane olarak çalıştırdığı kahvesini benzin döküp yaktım. Şimdi hakim bey cezam neyse çekerim. İçeride de iyi hali bozmam sizi temin ederim. 7 yıl değil 70 yıl bile olsa paşa paşa yatarım. Kara gümrüğü yakarım. Sonra girer paşa paşa yatarım hakim bey.

0: Bir de Allah biliyor. Bir de Allah biliyor. Bir de
1: Allah. Ağzınıza yüreğinize sağlık.
2: Ya uzun gelmedi değil mi hikaye size?
1: Çok çok kıymetli.
2: Eskiden şarkılar böyle 5 dakikaydı. Şimdi yeni şarkılar 2 dakikada bitiyor. Yeni aşklar gibi. Şarkılar da kısaldı.
1: Kıymetli. Eskiler her zaman daha kıymetli geliyor bana. Dolayısıyla türkülerden şöyle...
3: Üçümüzün de katılacağı.
4: Evimizin gelini.
3: Evet, yapalım.
4: Balıkesir sürpüsü.

Edremit'in bağına, duman çökmüş dağına. Huriler çadır kurmuş cennetin ayağına. Hoştur cilvesi, elmaslı fesi. Edremit'in gelini kınalamış elini. Sarmaya doyamadım o incecik belini. Hoştur cilvesi, elmaslı fesi. Huriler çadır kurmuş cennetin ayağına. Hoştur cilvesi, Edremit'in gelini kınalamış elini.

0: Ağzına sağlık.
1: Ağzınıza.
2: Ağzınıza, yüreğinize sağlık. Tazınızla, sözünüzle bizi mest ettiniz. Şimdi güzel sorularımla devam edeceğim. Şiir ve müzik hayatınızda nerede duruyor? Şiir aslında biliyoruz.
1: Evet.
2: Ama müziği bir tık daha böyle solistik olarak da soruyorum.
1: Evet. Şimdi müzik, yani biz tabii sahne insanıyız birazcık. Böyle daha duygusal oluyor sahne insanı. Ya sanatçının tabii çoğu için genelleme yapmayayım ama birçoğu için böyledir. Mesela bende de öyle. Bizim matematiğimiz zayıftır. Mesela ticaretimiz zayıftır. Ama bir takım duygusal yeteneklerimiz, sezilerimiz daha iyidir, daha ön plandadır. O yüzden biz duyguları güzel yaşarız, güzel anlatırız, güzel ifade ederiz. Ama hani çok para kazanıp zengin olmayı bir türlü beceremeyiz. Yani mesela ömrünün sonuna gelip de multimilyoner veya zengin olabilmiş hiçbir mesela sinema sanatçısı gördünüz mü memlekette? Veya sanatçı yani acayip zengin öldü adam ya falan dediğimiz hiçbir sinema ve televizyon tiyatro sanatçısı yoktur mesela. Çünkü biz hani ticaret için, para için yaşamayız. Biz duygularımızın tatmini için yaşarız. O alkışı duyduk mu orada, bütün salonu alkışladı mı en büyük para odur bizimki.
2: O kadar güzel şeyler öğreniyoruz ve dinliyoruz ki böyle mest olmuş şekilde dinliyoruz gerçekten. Şimdi sorularıma devam ediyorum. Buyurun efendim. Seni en çok etkileyen sanatçı, en çok etkileyen şarkı nedir?
0: Yani şöyle, öyle ölüme cevap veremeyeceğim. Çünkü konservatuvardan kalma bir alışkanlık olabilir bu. Biz genelde repertuar üzerinde eser geçtiğimizde her zaman ise o yörenin aşığı, işte mahalli sanatçısı kimse biz ondan geçerdik. Fakat belirli bir süreye kadar mahalli sanatçıyı dinleyemiyorsun. Çünkü işte yörenin verdiği, işte ne bileyim, pek sazla vokal geliyor ve şimdi gençsin, biraz daha işte ne bileyim piyano istiyorsun, altta melodik yürüyüşler olmasını istiyorsun. O yüzden günümüz sanatçılarını dinliyordum. Halk müziği için söylüyorum. Ama her şeyi dinliyorum ben. Her tarz dinliyorum. Beni çok etkileyen bir şey diyemem ama halk müziği benim için çok başka bir yerde. Yani onu okumak, günlük hayatımda çok türkü dinlemiyorum bu arada. Çok okuduğum için olabilir.
2: Biliyorum.
0: Çünkü belirli bir şeyden sonra insanı demoralize edebiliyor, duygusal anlamda etkileyebiliyor. O yüzden daha günlük şeyler dinliyorum, kendi dinliyorum.
2: Teşekkür ederim.
0: gibi yani. Ama şu çok iyi falan diyebileceğim bir sanatçı ya da müzik türü diyemeyeceğim. Çünkü her şeyi dinliyorum. Herkesi dinliyorum. Dozu.
2: Dozu önemli.
0: Dozu önemli. Evet.
2: O zaman senden hangi eseri duyarız şimdi?
0: Aslında
2: Söyle.
0: ben yöre yöre okumak istiyordum ama bir tane böyle Azeri okuyayım. Çok türkü formu değil ama ben biraz türkü gibi okuyayım. Ayrılık diyelim. Fikrimden geceler yatabilirim. Bakalım dayanamayacak mıyım?

0: Çok uzak yerlere gidelim
1: Teşekkür ederim.
2: Ağzına sağlık.
1: Teşekkür ederim.
2: Evet.
0: Hazır böyle güzel güzel türküler söylerken bir de eğer seni yormazsak o bir şöyle bir hareketli türkü bir alır mıyız?
1: Tabii ki. Beraber mi olsun?
3: Olsun. Tamam.

0: Ağzınıza, yüreğinize
1: Canım.
0: sağlık. Gerçekten sazına, sözüne hakimiyetin çok takdire
1: Canım.
0: şayan. Seninle gurur duyuyorum. Teşekkür ederim canım benim. Seninle.
1: Ben ikinizle de gurur duyuyorum. Sizler bu yeni neslin örnek iki insanısınız. Hem yaşantısıyla, tarzıyla, yaklaşımıyla, efendim işte güzel alışkanlıklarıyla, tersini söylemek istemiyorum, güzel alışkanlık sahibi olmanızla gerçekten örneklersiniz. Sizin sayılarınız çoğalsın.
0: Teşekkür ederim. Sahnede unutamadığınız bir anı.
1: Sahnede unutamadığımız çok anılar oluyor. Özellikle tabii teknik problemler çok olur bizde bilirsin
0: O
1: böyle.
0: zaten.
1: Teknik problemler çok oluyor. Efendime söyleyeyim. Bir defasında böyle hol hol diyelim bir çok büyük bir fuar merkezi 2-3 farklı alanı var. Birinde biri sahneye çıkıyor, birinde

0: Diğeri çıkıyor. Birinde bir konferans var, birinde bir konser var. Ben bir gittim, bir girdim içeri. Dediler ki şimdi gitmeden önce çok iyi Uğur abi, seni burada çok seviyorlarmış, çok güzel size falan, çok ilgi var sana. Bir girdim içeri, 10 kişi var. Bozuntuya da var, hoş geldiniz diyorum, nasılsınız diyorum. Onlar da bakıyorlar bana böyle, yani bir onlar şaşkın. Ben çok belli etmemeye çalışıyorum. Ondan sonra ben aldım, arkadaşlar dedim müziği falan alalım. Ondan sonra müzik gelecek, üzerine okuyacağım, yarı playback falan bekliyorum, müzik de gelmiyor falan. Böyle ben müzik gelmeyeceği teknik bir şey var, bir lafı uzatıyorum falan filan. Sonra geldi içeriden, ya Uğur Bey yanlış salonu almışız dediler, beni orada aldılar. Başka bir yere götürdüler. Ondan sonra bir tanesi geldi dedi ki, ya dedi abi seni tebrik ediyorum dedi ya. Karşında dedi, sadece
1: Var
0: kız kazandı, 10 kişi gördün. Ve hiç bozmadan insanlara gayet sanki o salon doluymuş gibi muhabbeti yapıyorsun. Ya bu iş böyledir. Çünkü bu işe biz başlarken beni en başında, belki de en başında bir kişi tanıyordu sadece. 3 kişi tanıyordu. Sonra 5 kişi sevdi. Sonra 10 kişi söyledi. Sonra 100 kişi sevdi. Sonra 1000, 10.000 derken bunlar emekler işte. Hani tırnaklarımla bir yere geldim. Aslında bu. Bizim tırnaklarımızla bir yere gelmemiz aslında sevgi biriktirerek bizler bir yere geliyoruz. İnsan biriktirerek bir yere geliyoruz.
1: bunu ben de şahidim her zaman, dinleyicilerine de izleyicilerine de çok zarif ve kibar olduğuna dair. Aslında bütün ekip arkadaşlarına da böyle olduğunu biliyorum. O yüzden tabii ki çok kalpler şayan.
2: Zaten merhamet ve o iyi niyet bence her işte, o iş ahlakı, o insanın karakteri, ona göre, gönlüne göre verdiğini düşünüyorum insanların kalbine göre. Evet, sesinin de çok güzel olduğunu duyduk, işittik. O zaman büyük bir ustadan
0: Evet.
1: güzel bir şarkımız var.
0: Ya
1: Söyler miyiz onu?
0: Ferdi Baba'dan Bana Soru çok severim. İsterseniz onu bir böyle bağıra çağıra bir
1: Tabii ki,
0: okuyayım.
1: lütfen.
0: Evet.
1: Lütfen.

ayaklarınıza sağlık. Sizi çok seviyorum. İyi geldiniz. Bütün dinleyicilerimizin gönlünden, kalbinden öperiz. Kendinize iyi bakın. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.

Bütün konuklarım özel ama bu konuk tam bir müzik emekçisi diyebilirim kendisi için. Onu bugün ağırlamaktan dolayı çok mutluyum. Sevgili Ahmet Koç.

Efendim, en derin sevgi, saygı ve muhabbetlerimizle sizleri selamlıyoruz. Bir Gönül Penceresi programına tekrar hoş geldiniz.

0: Şerefler verdiniz. Sevgili yönetmenim dedi ki çok neşeli ve mutlu bir program olsun. Biz de aynı temennilerle programımıza başlıyoruz, değil mi Mehsemciğim?
1: Evet Alpçim, TRT Müzik ekranlarına Gönül Penceresi programına hoş geldiniz, şerefler

0: insan sevdiğinin karşısında olur da ufacık da olsa böyle bir hata yapar mı endişesiyle efendim.
1: Yine Hüzzam makamında dinleyicilerimizin de çok sevdiği bir eser, ben de çok severek okuyorum. Seni, sesini, gözlerinin rengini unutabilsem diyeceğiz.
0: Zevkle dinliyoruz.
1: Çok teşekkür ederim.

0: Allah Allah, esere bak.
1: Gönlüne sağlık.
0: Çok teşekkür ediyorum Meysemciğim.
1: Ne güzel şarkı değil mi?
0: Müthiş, müthiş.
1: Efendim, şimdi sırada bizim çok kıymetlimiz, çok kısa bir süre önce kaybettiğimiz, 1994 yılında yaptığı albümle bir ortalığı yıkmıştı bu şarkıyla. Sevgili Muazzez Abacımız.
0: Büyük Abacı.
1: Büyük Abacımız. Abacı. Mekanı cennet olsun. Onun çok sevilen bir şarkısı. Bestesi Müfit Bayraşa'ya ait bu şarkının, Alpçim. Ben de çok severek okuyorum ve bugün bu şarkıyı özel bir istek benim için. Bu güzel kıyafetleri hazırlayan Deniz'cim istedi. Onun için okuyacağım. Kar yangınları diyelim hep birlikte.
0: Biz de zevkle dinleyelim efendim.
1: Teşekkür ederim.

0: Teşekkürler ediyoruz efendim. Ellerinize sağlık.
1: Ağzına sağlık.
0: Teşekkür ederim.
1: Harikasın
0: çok
1: Mehsen'cim.
0: Çok teşekkür ederim Alp'cim. Çok güzel şarkılar değil mi?
1: Çok güzel şarkı.
0: Dinleyicilerimizin de istediği şarkılar. Şimdi programımızın en sevilen bölümlerinden birine geldik. Ben çok kıymetli arkadaşımı buraya davet etmek
1: Umut
0: istiyorum.
1: Hoşgörü,
0: Umut Hoşgörü buraya
1: davet
0: almak istiyorum.
1: Efendim.
0: Lütfen alkışlarınızı duyuyoruz efendim biz. Buyurun. Hoş geldin.
2: Merhabalar
0: evet,
2: efendim.
0: Evet, biz alkışlıyoruz seni gerçekten.
2: Çok teşekkür ederim.
0: Her hafta birbirinden kıymetli şarkılar sunuyorsun bize. Bu hafta ne var?
2: Bu hafta çok özel. Eşim için bir enstrümantal beste hazırladım.
0: Evet, gördüm.
2: Adı Gayem.
0: Ah,
2: buradan
0: ne kadar
2: selam
0: güzel.
2: Gönderiyorum.
0: Gayeciğim, öpüyorum seni. Eser de bence kendi kadar güzel. Dinliyoruz.

0: Harikasın Mehsemcim.
1: Teşekkür ederim. Alpcim çok teşekkür ağlamadan ederim. Böyle boğazım düğümlenerek okuduğum bir şarkıdır. Çok sözlerinden çok canlı etkilendiğim evet bir şarkıdır. Ben yani izleyicilerimiz de takdir eder ki çok hisli şarkı ve hisli
0: çok
1: sözler.
0: Çok güzel bir eser, evet.
1: Bir süre çıkamıyorum etkisinden şarkılarım ben, biliyorsun böyle okuduğum zaman.
0: Şimdi duygulu bir türkü geliyor arkasından. Evet, bakalım ne yapacaksın?
1: Ben değil, ekran başı ne yapacak? Bence ağlayacaklar. O kadar güzel bir türkü var ki sırada.
0: Ağlatacak kadar güzel okuyacağımı düşünmüyorum.
1: Okuyorsun.
0: Neşet Ertaş'tan.

0: sonra ne bileyim bizim okumamız şimdi.
1: Tabii ki öyle ama. Şimdiden yüreğine sağlık. Anonsunu senden alalım mı?
0: Cahildim dünyanın rengine kandım. Hayale aldandım, boşuna yandım.
1: Dinliyoruz efendim.

0: Teşekkür ediyorum.
1: Yürekten alkışlıyorum.
0: Stüdyo şefim, sağ olun.
1: Efsanesin.
0: Estağfurullah.
1: Ne güzel türkü okur benim arkadaşım.
0: Çok teşekkür ediyorum.
1: Gönlüne sağlık.
0: Eyvallah.
1: Efendim, yine sırada sizlerin çok sevdiği ve istediği bir şarkı var. Çok kıymetli büyüğüm Orhan Gencebay'a ait.
0: Orhan Baba'dan bir şarkı, evet.
1: Evet. Havacım'ın da isteğiydi bu, biliyorsun, repertuar yaparken. Onun için de gelsin. Ve benim çok kıymetli hocam aradı biraz önce. Teşekkürlerini ve tebriklerini iletti. Ege Üniversitesi Devlet Türk Müziği Konservatuvarı'nda benim 5 yıl boyunca hocamdı Engin Karadağ. Buradan
0: bizden
1: Engin hocama da
0: sevgiler.
1: Biz ikimize de selamlar, sevgiler yolladı ve tebrik etti. Hocalardan
0: ediyoruz.
1: Tebrik almak önemli, biliyorsun.
0: Evet.
1: Teşekkür ediyorum ve onlar için olsun. Bilmesin o felek diyelim.

0: Muhteşem orkestram. Umut Hoşgör ve orkestramız.
1: Muhteşem Mehsen Özşimşir.
0: Teşekkür ederim efendim.
1: Her şarkıyı güzel okuyan kardeşim.
0: Sağ ol, çok teşekkür ediyorum. Hep birlikte çalışıyoruz. İnşallah çok kıymetli dinleyicilerimiz de beğeniyorlardır. Beğenilerini zaten adreslerden, Instagram adreslerinden
1: mesajlardan anlıyoruz.
0: Evet,
1: yine istediğiniz şarkıları bizlere gönderin efendim.
0: Tabii ki.
1: Mesajlara devam.
0: Tabii ki. Evet, çok güzel bir şarkı.
1: Bir Baki Duyarlar bestesi.
0: Evet, seni ben.
1: Seni ben.
0: Ellerin olsun diye mi sevdim? Hadi birlikte okuyalım.

0: Allah Allah. Vallahi zor tuttum kendimi, sahneye fırlıyordum.
1: Gelseydin kardeşim.
0: Çok az kaldı ama dedim ki şarkıyı bölmeyeyim, yoksa ben fırlıyordum sahneye. O kadar güzel okudun ki.
1: Gönlünden nasıl geçiyor söyle Davra.
0: Evet, arada kamerayı oynadım ama.
1: Oynadın, ben de oynadım birkaç kere.
0: Evet. Efendim, zamanımız su gibi akıp geçti. Bir programın daha, bir Gönül Penceresi programının daha sonuna geldik. Sizleri çok seviyoruz. Haftaya yine aynı gün, aynı saatte bu programı izlemenizi rica ediyoruz efendim. İstekleri bekliyoruz.
1: Evet, yayın ve yapım demeye geçen bütün dostlarımıza, yönetmenimize, yardımcımıza, bütün ekibe sonsuz teşekkürlerimizi arz ediyoruz. Efendim, gönül pencereniz hep açık kalsın. Bizlerden ayrılmayın. Allah'a ısmarladık. Vokaldeki arkadaşlarımızı yanımıza hemen alalım.

0: Ferhat Göçer yeni çalışması Kalbimin Orta Yarı şarkısının çıkış hikayesini Müzik Sayfası ekibine anlattı.
1: Seyahati söz konusuydu. Şarkının bir aşk şarkısı olması sebebiyle de herhalde...
0: Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Bursa ve Sakarya'da düzenlenen Kültür Yolu Festivallerindeki muhteşem performanslardan çok özel görüntüler. Sahne öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen Derya Ulu hangi şarkısının çok iyi tepkiler aldığını açıkladı.
2: Çok güzel gidiyor. Müthiş videolar alıyoruz. Sosyal medyada oldukça paylaşım var. Görünce mutlu oluyoruz tabii, çünkü çok büyük bir ekip, çok büyük bir emek var arka planda.
0: Sevilen şarkıcı Aydilge evinin kapılarını Müzik Sayfası izleyicileri için açtı.
3: Ben müzisyen olarak ne yapabilirim diye düşündüğümde o şarkıyı onlar için seslendirmek geldi. Çok da duygulu bir an oldu.
0: Müzik dünyasında yeni çıkan şarkıları ve klipleri bu hafta da sizler için mercek altına aldık. Müzik Sayfası Pazar TRT Müzik'te.

Ben Audrey Wozniak, Teksaslı bir araştırmacı ve keman sanatçısıyım. Çocukluktan beri bat müziği çalıyorum ve aynı zamanda yıllardır farklı müzikleri, kültürleri ve enstrümanları tanımak için dünyayı geziyorum. Bu yolculuğun en önemli durağı Türkiye. Buradaki müzik kültürü benim müzik anlayışımı çok genişletti. Makamlar, değişik ritimler, önceden görmediğim yere danslar, enstrüman ve doğaçlama inanılmaz. Burada birçok üstad müzisyenlerle çalışarak bu deneyimleri kendi tarzıma dahil etmeye çalıştım. Müziğimi geliştirmeye çalışıyorum çünkü dinleyicilerim de farklı kültürlerle bağ kurabilsinler. Türkiye'deki müzik çeşitliliği bu ülkeye inanılmaz güzel bir renk katıyor. Bunu anlamak için dinlemek lazım. Bu yüzden ben araştırmacı ve keman sanatçısı Dr. Audrey Wozniak olarak Türkiye'yi dinliyorum.

0: Ne kadar çok kayıt veya çevrimiçi video izlerseniz izleyin, herhangi bir yerin müzikal ve kültürel mirasını daha iyi anlamaya çalışırken, gördüklerinizin ve duyduklarınızın önemini gerçekten anlamak için kaynak kişiler paha biçilmez bir değere sahiptir. Bu yolda müzikal ve kültürel gelenekleri kaydetmek, toplamak ve belgelemek için kendilerini bu göreve adamış bazı kişilerin çalışmaları sadece kendi topluluklarına değil, gelecek nesillerin dinleyicilerine de fayda sağlayan bir hizmettir. Bugün Elazığ'da Elazığ Devlet Klasik Türk Müziği ve Kursubaşı Topluluğu Şefi olan Kenan Çimtay ve mahalle kaynak kişi Nihat Kazazoğlu ile görüşüyorum. Bu kadar değerli iki kültür taşıyıcısı ile tanışıp, onlardan doğrudan dinleyip öğrenme fırsatı bulduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum. Türkiye Dinliyorum programına hoş geldiniz.
1: Teşekkür ederim.
0: Ben Audrey Wozniak, etnomüzikoloğum. Aynı zamanda keman sanatçısıyım.
1: Evet, dinledik. Evet.
0: Teşekkür ederim. Sizi tanıyabilir miyim?
1: Hay hay. Nihat Kazazoğlu ben. 1941 Harput doğumluyum. Çocukluktan beri Harput kültürünün içinde büyüdüm. Dayım emekli Lokman Tasavı, albay Lokman Tasavı. Ondan bu musiki namelerini kapmaya, öğrenmeye çalıştık. Biz de onun yolunda Harput kültürüyle devam etmeye çalışıyoruz. Emekli öğretmenim, bir bahçem var, orada vakit geçiriyorum.
0: Çok güzel bir şey. Çok memnun oldum.
1: Ben de çok memnun oldum. Hoş geldiniz.
0: Hoş buldum.
1: Şeref verdiniz Elazığ'a.
0: Kenan Çimtay Bey, kendinizden biraz bahseder misiniz?
2: Teşekkür ediyorum. Kenan Çimtay ismim. 2015 yılında Elazığ Devlet Klasik Türk Müziği Korosu şefliğine geldim. Hem Harput musikisini hem klasik Türk musikisini yakışır bir şekilde en ince detaylarına inerek görevimizi yaptığımızı düşünüyoruz. Elazığ buna layıktır. Çünkü Harput musikisi bütün musikilerin, bu doğu musikilerinin lideri olabilecek bir konumda. Çünkü çok gerçekten icrası çok zor.
0: Büyük emek verdiniz ve bu çok zor bir iş. Bir de gönül işi. Bu heves nereden geliyor peki?
1: İşte heves küçük yaşta Göllübağ dediğimiz bu Harput'tan 5 kilometre ileride dayımın bahçesinde, dedemin yanında. Orada dayımlar meşk ederlerdi. Böylece onların yanında kala kala pişe pişe, dayım da beni ilkokuldayken keşfettikten sonra artık yavaş yavaş beni bazı eserleri söylemeye, öğretmeye gayret etti. Ve neticede biz de 1971 yılında Musiki Cemiyeti Elazığ'da kuruldu. O musiki cemiyetinde de Harput müziği ile ilgili konserleri, Harput korosunu ben yönetmeye başladım derken böyle bir gelişme devam etti. Çok şükür mutluyum. Bundan sonraki kuşağa da aktarabilirsek daha mutlu olacağım.
0: Bence başarıyorsunuz.
1: İnşallah.
0: Öyle görünüyor.
1: İnşallah.
0: Şahsi fikrimce. Bu sohbet devam ettirmeden sizden bir örnek dinleyebilir miyim acaba?
1: Hay hay, hay hay. O zaman Kenan Bey'le yörenin çok güzel bir ezgisi var. Aşydım dilim yandı.

0: Ağzınıza, ellerinize,
1: Maşallah.
0: yüreklerinize sağlık.
1: Eyvallah.
0: Osman, ne çalmayı, ne
1: Yüksek
0: söylemeyi
1: minareyi
0: düşünüyorsunuz?
1: okuyalım istersen.
2: Yüksek
1: Yüksek
2: minareyi
1: minare.
2: okuyalım. Hay hay.

0: Ağzınıza, ellerinize sağlık.
1: Eyvallah.
0: Kenan Bey, ben size sormak isterim. Nihat Bey'in çalışmalarından nasıl faydalandınız, şahsen ya da koro olarak?
1: Harp futbol tekisinde iki ağız vardır. Bir klasik ağız dediğimiz, işte o makamsal sistem dayalı dedik ya. Bir o ağız vardır. Bir de bizde Elazığ'da hizmetkar ağzı dediğimiz bir ağız yapı vardır. O da ova ağzıdır. Harput'ta medreseler, büyük üniversiteler,
0: Çok
1: Harput'ta
0: önemli bir şey.
1: olmayan şey yok.
0: Evet.
1: Haliyle burası bir elit tabakaların yaşadığı bir mekan. Buradaki edebi şeyler o sertliği kabul etmiyor zaten. Musikideki sertliği kabul etmiyor. Daha yumuşak, daha böyle klasik bir üslupla okunmasını ister. Nihat Kırzazoğlu ve dayısı Lokman Tasalı bu yapıda bizi yetiştirdiler. Yani çok böyle o tavrı göstermeyerek, o sertliği göstermeyerek yumuşak bir tavırla eser icrasını nasıl yapılacağını okuyuculara, sazlara, sazendelere mümkün olduğu kadar öğretmeye çalıştılar, öğrettiler. Bugün onun ürününü alıyoruz, onun semeresini alıyoruz. Tabii ki biz onlardan her defasında güzel şeyler öğrendik. Hala öğreniyoruz. Bakın hala.
0: Nihat Bey, sizin kendi keşiflerinizde şaşırdığınız bir keşif oldu mu ya da yani öğrenince
1: Eser öğrendik.
0: yani eser ya da kültürle ilgili?
2: Babam hafızdı. Sesi de çok güzeldi. Çok güzel de uzun hava okurdu. Aynı zamanda annem ve annemin annesi, bunların da sesleri çok güzeldi ve biz çocukken onların ninnileriyle büyüdük. Onların ninnileri bizi uyuttu. Bir de bize iş göstermek için dut toplayın, ekin toplayın, işte bilmem ot toplayın falan derlerdi. Biz de ninemize veya anamıza derdik ki bize şarkı söyle, türkü söyle ki biz size sana yardım edelim diye. Onlar da bizi iş göstermek için mecburen söylerlerdi ve onlardan dinledikçe hep kulağımız doldu. Kulağımız doldu ve 71'deki musiki cemiyetiyle o dolu olan kulak sazlarla birlikte gelişmeye
0: Evet.
2: başladı.
0: O zaman ben size bırakıyorum.
2: Tamam.
0: Ne söylemek
1: Bir eser
0: istersin?
1: daha icra edelim.
2: Ne yapalım? Meşale'yi söyleyelim.
1: Meşale'dir okuyalım o zaman.
2: Tamam efendim.
1: Evet.

0: Bravo, ağzınıza sağlık, ellerinize
1: Ağzınıza sağlık.
0: sağlık. Çok güzel oldu. Ben Amerikalıyım aslında ve orada Elazığ'dan gelen çok ezgi var. Çünkü Amerika gelen, yani Elazığ'dan Amerika gelen çok kişi var. Bir sonraki nesil olarak bu aktarım nasıl görüyorsunuz Kenan Bey?
1: Eşsiz bir şey. Yani şanslıyız, çok şanslıyız. Beş ayrı kaynaktan yazılmış nota kitapları var. Beş ayrı kaynak. En sonki benim çalışmam oldu. Bunlar çok önemli şeyler. Tarihe düşülmüş güzel notlar bunlar.
0: Kesin.
1: Notalar icra edildiğinde eserin gerçek hüviyeti ortaya çıkıyor. O
0: Çok
1: yüzden
0: önemli bir şey. Az önce bana hediye ettiğiniz için çok
1: estağfurullah.
0: teşekkür ederim.
1: Ne demek?
0: Kesinlikle
1: Biz teşekkür ederiz.
0: faydalanacağımdan
1: Sağlıkla,
0: eminim.
1: afiyetle faydalanırsınız inşallah.
0: Ne kadar kulaktan öğrenmek istersin de
1: Evet.
0: o ortamlar
1: Ama sizde
0: olmayınca.
1: güzel baskılarınız, kemandaki baskılarınız gerçekten
0: Estağfurullah.
1: bizle birlikte icra ederken gerçekten ben inanamadım. O işte bizdeki koma farkı var ya, si bemol
0: Evet.
1: baskısı çok şeydir. Necdet Yaşar Hoca, tamburi Necdet Yaşar Hoca Amerika'ya davet ediliyor, oraya gidiyor. Orada da Yahudi Menuhin'in şeyi var, konferansı var.
0: Evet.
1: Konferans öncesi diyorlar ki burada bir Türk var, işte bir enstrüman çalıyor, tambur çalıyor. Onu bir dinler misiniz? Tabii ki dinlerim diyor. Kuliste dinliyor. Aynen şöyle söylüyor Necdet Yaşar Hoca. Diyor ki rast yaptım, geç bunu demiş. Bunu geç. Mahur yaptım, bunu da geç demiş. Nihavend yaptım, taksim yapıyorum. Bunu da geç demiş. Geldim diyor Hüseyin'i ve Uşşak yaptım. Dur demiş orada. Yani nasıl basıyorsunuz bu sesi? Nasıl basıyorsunuz siz demiş. Ben basamam demiş. Yani biz bunu yapamayız. Yani örneklersek şöyle bir örnek yapalım.

0: Bu da bizim Türk'ün musikisi tavrında bir havada bulun. Evet. İsimli türkünün.
1: Ben de benzer bir mücadele yaşamıştım.
0: Yani, evet, ve şey yapmış yani çok öyle bir etkilemiş ki konferansa geçmiş, demiş ki sanatçı şöyle tarif ederim demiş. Sanatçı önce göze hitap edecek demiş. Ondan sonra dimağa hitap edecek. Yani akla,
2: beyne.
0: Beyne. Ama en son kalbe hitap edecek demiş. İşte demiş, biraz önce kuliste tanıştığım bir Türk benim şuramı, gönül telimi titretti. Bakın orada oturuyor demiş. Ayakta alkışlattırmış onu. Her milletin musikisinde bir sanat, bir güzellik vardır. Çünkü insanın yaşayışıdır bu.
1: Evet, ama dinlemek lazım.
0: Dinlemek.
1: Derken sizden bir eser daha dinleyebilir miyim acaba?
0: Vallahi ne yaparız? Niye tabi? Vardım baktım demir kapı sürgülü.
2: Olabilir.

0: Ağzınıza, ellerinize sağlık. Ben ilk Eloz'un müziği dinlediğimde çok çok sevdim ve seneler sonra ilk kez geliyorum. Beni ağırladığınız için
1: İşte
0: çok çok teşekkür ederim.
1: Sayın
0: Biz
1: Şefimiz de
0: teşekkür
1: buyurduğu
0: ederiz.
1: gibi yani bizim müziğimiz beyine, kalbe hitap ediyor yani.
0: Mutlaka
1: Evet,
0: öyledir.
1: evet.
2: Bizler de teşekkür ediyoruz size. Buraya
1: Evet.
2: geldiniz, bu
1: Buraya kadar
2: kültürü
1: geldiniz.
2: aktarıyorsunuz. Bunu Türkiye değil, dünya izliyor. Yani ulusal bir kanalın şeyi. Bizler çok teşekkür ediyoruz. Korum adına, sanatçılarım adına. Hepinize, bütün teknik ekibe teşekkürlerimizi sunuyoruz.
0: Müziğiniz, hikayeleriniz ve duygunuzu paylaştığınız için
1: Sağ olun.
0: çok çok teşekkür ederim.
2: Biz teşekkür ediyoruz.
0: Bir dahaki gelişimde görüşmek dileğiyle. İnşallah.
1: İnşallah. İnşallah.
0: Ay
1: Her zaman Harput kültürü sizin emrinizde.
0: çok çok
1: Her
0: teşekkür ederim.
1: zaman.
0: Ayrıca sizin Harput kültüre verdiğiniz emeği

0: katılıyorum.
1: Siz de Katıl Mobile katılmaz mısınız? Ücretsiz para transferi, avantajlı fon ve finansman ürünleri, piyasa işlemleri ve kişiselleştirilebilen menüleriyle Katıl Mobile hemen indirin, geleceğe güvenle dokunun. Ziraat Katılım.
2: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
3: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
2: Yok mu bunun bir çaresi?
4: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
5: DCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
6: 18-24 Temmuz arasında BİM'de kardele makarna çeşitleri 17 lira yerine 15 lira. Şafak küp şeker 57 lira 50 kuruş yerine 50 lira.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüözite adlı programda bugün çok özel bir konuğum daha var. Ülkemizin en önemli kanun virtüözlerinden biri, Aytaç Doğan.

0: Ellerine sağlık.
1: Teşekkür ederim
0: Harika
1: kardeşim.
0: performans.
1: Eyvallah.
0: Zaten harika olduğunu burada ilk defa öğrenmiyoruz. Daha önceden de harika olduğunu biliyorduk. Ellerine sağlık. Geldiğin için çok çok teşekkür ediyorum.
1: Ne demek canım kardeşim benim. Ben şeref duydum.
0: Şunu çok merak ediyoruz. Enstrümanistliğine nasıl başladın? İlk kaç yaşında öğrendin? Kim seni bu hayata sürükledi diyeyim.
1: Rahmetli büyük babam darbuka çalıyordu kendisi.
0: Hı.
1: Baktım
0: Allah
1: bir gün
0: rahmet eylesin.
1: kanunla eve geldi.
0: Hı.
1: Ben de ailede tek torun, erkek çocuğu da yok.
0: Hı.
1: Hepsi benim üzerimde. İşte sen bunu çalacaksın dedi bana. 10 yaşlarındayım. Onların da hali vakti iyi tabii. İşte rahmetli nenem diyor ki oğluma en güzel hocaları tutun diyor.
0: Hmm.
1: Ondan, hocam Kemal Taşçeşme'den ders almaya
0: Buradan çok
1: başladım.
0: selamlar hocama.
1: Selamlar olsun ona. Ben de ona çekmişim. Ben de onun gibi herhalde kafa
0: Ya,
1: kontak.
0: zaten öyle olmasa
1: Öyle olmasa
0: çalamazsınız.
1: olamaz. Aynen
0: Hı.
1: öyle. Konservatuara başladım bu arada. Bursa Büyükşehir Belediye
0: Hı.
1: Konservatuarı. Yine Erdin Çelik hocamız. Çelik kol. Allah rahmet eylesin.
0: Allah rahmet eylesin.
1: Çok hızlı çalmaya başladım ben yani. Bir anda çalmaya başladım kanunu. 3-5 ay, bir sene sonra artık.
0: Evet.
1: Bayağı çalıyordum yani.
0: Peki Türk müziği alanında birçok solistlere önce

0: çaldın. Sonrasında kendine ait bir grup kurdunuz galiba. İsmail abiler, İsmail
1: Taksim
0: Tunç
1: Trio
0: Bilek,
1: grubunu kurduk,
0: Taksim
1: aynen öyle.
0: Trio.
1: Hüsnü Şenlendirici,
0: Hüsnü Şenli.
1: Hüsnü'yle beraber.
0: Sonra o grupla beraber birçok konser verdiniz. Sonra bireysel de konser veriyorsunuz. Aslında
1: Aynen
0: çok
1: öyle.
0: yoğunsun. Suudi Arabistan'la Arap dünyasında
1: Tabii,
0: birçok
1: tabii.
0: solo konserler.
1: Aynen öyle.
0: Geçen izledim Filarmoni Orkestrası ile, yani Arabistan Filarmoni Orkestrası'ydı galiba. Onlarla
1: Aynen.
0: beraber solo. Yani bu
1: Aynen.
0: aslında ülkemiz için büyük bir gurur. Yani Türk sanatçıların uluslararası platformlarda yer alması. Bunları nasıl sağladın? Nasıl bu şekilde, yani bu kariyerini nasıl çizdin? En azından senden sonra gelen öğrencilerimiz için fikir, rol model olarak.
1: Önce Türkiye'de başladı. Türkiye'deki sanatçılarla çalmaya başladım çok küçük yaşlarda. 14-15 yaşında İbrahim Tatlıses'e çalıyordum mesela. Daha sonra herhalde işte her şey kendi kendini su yolunu bulur ya. Bir anda Arabistan'da buldum kendimi Mısırlı Ahmet vesilesiyle.
0: Mısırlı Ahmet.
1: Tabii Araplar Mısır'da beni devamlı dinliyorlarmış kanım. Mısırlı Ahmet'e diyorlar ki hani Aytaç'ı ne zaman getireceksin bize? Uzun bir süre tabii nasip olmadı. Askerden döner dönmez hemen Mısırlı Ahmet, hadi Aytaç ben gidiyorum Mısır'a çöle dedi. Biraz kapatacağım kendimi dedi
0: O meşhur
1: darbukayla.
0: hikaye,
1: Heh.
0: evet.
1: Dedi ne diyorsun? Tamam abi ben de geliyorum dedim. Mısır macerası, Orta Doğu macerası da öyle başladı.
0: Abi çölde ne kadar kaldınız?
1: İsmail'le Ahmet abi çok kaldılar. Ben onların merkezde finansını sağlıyordum. Ben o kadar duramam tabii.
0: Geldi sana çölde.
1: Ben onları 48 saat kalıp hadi arkadaşlar diyordum. Onlara erzak götürüyordum. Yeme
0: Allah.
1: içme onları 15 günlük. Onlar bayağı
0: Onlar bayağı
1: koptular da bunlar
0: kaldılar.
1: bayağı kaldılar.
0: Bir şeyi fark ettim. Bunu kaç zamandır fark ediyorum ama hep birbirimizin yoğunluğundan birimize oturup konuşup sohbet
1: Aynı şu
0: edemiyoruz. Bu vesile oldu. Bir illüzyonistik bir durumu var
1: an.
0: senin bence. Şimdi izliyorum. Çalıyorsun. Bakıyorum elinde mızrap var. Sonra bir anda sen şöyle bir hareket yapıp mızrap yok ama
1: Mızrağı
0: çalmaya devam ediyorsun. Bu bir teknik midir yoksa yani gerçekten bu ilginç bir
1: şimdi ben
0: şey.
1: hocamdan dolayı devamlı tek mızrap çalıyordum. Öyle
0: Tek
1: gördüm
0: mızrap
1: hocamı. Önce
0: çalıyordun.
1: çift mızrap başladım. Sonra şimdi benim duygumda çift mızrap bana biraz sert gelmeye
0: Sert
1: başladı.
0: geliyor.
1: Şimdi insanlar diyor ki hani tek mızrap, çift mızrap. Ama şimdi mesela Türk müziği çalarsan bir büyük üstad, hocamız, üstadımız Ahmet Meter gibi tek mızrap olmaz. Çünkü tam Alaturka çaldığı için o taksimler tek mızraptan çıkmaz.
0: Anladım.
1: Şimdi benim kendi de hocamdan gördüğüm bütün duygum, tekniğim öyle. İşte bazen mızrabı saklıyorum. Hatta mızrabın şöyle bir öyküsü var. Benim değerli kardeşim, devamlı beraberiz. Müzisyenler lokalinde genç müzisyenleri görüyor Kanun ister, kardeşlerimizi. Ya Ahmet abi diyorlar, Aytaç abi şu mızrabı saklıyor burasında. Hani biz onu devamlı düşürüyoruz, onu saklamaya
0: Evet.
1: çalışıyoruz ama düşüyor dediler. Ben 30 sene sonra o mızrabı orada sakladığımın o gün farkına vardım.
0: Ha sen de farkında değilsin
1: Ben de
0: olay.
1: farkında değilim.
0: Sen mızrabı buraya saklayıp de devam ediyorsun.
1: Devam
0: Bak
1: ediyorum.
0: ilginç bir
1: Tekrar geri
0: şey.
1: alıyorum falan o tremala çekerken. Tekrar saklıyorum. Çocuklar hatırlatmasa ben 30 senedir onu orada unutmuşum.
0: Harika hikaye. Ders veriyor musun?
1: Ders vermek çok zor. Tabii. O başka bir şey.
0: Ama bir torunun var.
1: Maşallah.
0: Allah bağışlasın. O çok ilginç bir yetenek.
1: Aynen öyle.
0: O da bugün burada bizle beraber.
1: Aynen.
0: Ona çağırmış ki onunla beraber seni dinleyelim istiyoruz.
1: Tamam.
0: Ve sonra ondan da bahsedelim.
1: Tamam,
0: Çünkü çok
1: süper olur.
0: ilginç bir yetenek. Çok yetenekli
1: Maşallah. Aynen
0: maşallah.
1: öyle.
0: 7 yaşında bir küçük adam.
1: Küçük adam.
0: Yani
1: Aynen
0: çocuk diyemiyoruz ona. Ekipte onu
1: Aynen
0: söylüyor.
1: öyle.
0: Çocuk diyemiyoruz yani.
1: Aynen öyle.
0: Ondan sonra bahsedelim. Sizden iki parça arka arkaya dinleyelim hazır
1: Tamam.
0: bulmuşken. Hatta
1: Süper.
0: ikinci parçayı ben sizden istek yapacağım.
1: Tamam.
0: Bir tane viral olan çok keyifli bir parça vardı.
1: Tamam. Alışamadım, çalalım filan.
0: Alışamadığımı ben özellikle rica edeceğim.
1: Tamam, süper.
0: Buyurun.

0: Çok ilginçsin.
1: Bravo. Haydi.
0: Hani artık dedene bir söylemeye gerek yok, o zaten artık olmuş. Ama sen bu yaşta
1: Maşallah.
0: maşallah, sana tebrik ediyorum. Ellerine
2: Çok
0: sağlık.
2: teşekkür
0: Yaşının
2: ediyorum.
0: üstünde bir olgunluğunu var zaten. Kuliste de az önce konuşuyoruz böyle, hani ay ne haber canım falan diyoruz, şey hani ne canımı? Hani ben bayağı olgun yani. Bu müziğine yansımış. Kaç yaşındasın Aytaç?
2: 7 yaşındayım.
0: 7 yaşındasın. Maşallah. Kaç yıldır çalıyorsun?
2: 4 yıldır çalıyorum.
0: 4 yıldır. Neredeyse doğar doğmaz enstrüman
1: Öyle.
0: çalmışsın.
1: Ailesi dedi ki, annesi babası kızım. Dedi işte Aytaç'a kanun verelim. Dedim kızım çok acele etmeyin, daha 4 yaşında. Dur, bir
0: Evet.
1: bekleyin dedim birkaç sene.
0: Büyüdü.
1: İyi ki de uğraşmışlar, vermişler.
0: Vaa,
1: Evet.
0: süper.
1: Bir de benden biliyorlar, ben bir şey göstermeyeceğim. Gösteremem. Hemen al, Allah razı olsun, Tacettin Şahin Hoca.
0: Aa, çok selamlar.
1: Tacettin
0: Çok
1: Şahin
0: selamlar hocamıza da.
1: hocası yetiştirdi onu.
0: Çok iyi. Tabii ki şanslısın. Hem hocan tarafından hem deden yanında. Çok güzel. Ellerine sağlık. Şimdi sen geleceğin çok önemli bir virtüöz olacaksın. Zaten yaşına göre aslında
1: İnşallah.
0: virtüözsün sen. Ellerine, kollarına sağlık. Tekrar tekrar söylüyorum. Ne kadar çalışıyorsun günde?
2: 4-5 saat.
0: Buradan tüm müzik öğrencilerine duyurulur arkadaşlar. 4-5 saat 7 yaşında çalışmadan olmuyor zaten bu işler.
1: Aynen.
0: Değil mi? Aferin sana. Tebrik ediyorum. Çok mutlu oldum geldiğin için.
1: Biz de öyle.
0: Sen de geldiğin için çok mutlu oldum. İkinizi de bir arada görmek benim için gerçekten çok güzel,
2: Teşekkür
0: çok
2: ederim.
0: heyecanlı oldu.
2: Teşekkür
0: Ellerine
2: ederim.
0: emeklerine sağlık. Hazır sen buradayken, küçük virtüöz buradayken, Bilen Yıldırım da buradayken dördümüz bir şey çalalım. Ne çalalım? Sen söyle.
2: Nihavet Longa. Çalalım.
0: Evet,
1: Nihavet
0: güzel fikir. Hadi hep beraber Nihavet Longa çalalım.

0: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol.
1: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
4: DCM Yatırım, geleceğime yatırım.
0: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at. İster evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol.

0: Gönlüne, sesine sağlık.
1: Çok teşekkür ederim. Tüm izleyicilerimize kucak dolusu, gönül dolusu selamlar, sevgiler. Efendim sizler ekranları başında, bizler stüdyoda türkülerle dertleşeceğiz. Gönül dilinden muhabbet edeceğiz. Sevdalanacağız. Diyar diyar gezeceğiz efendim. Aşk gözünden programımız başlıyor efendim.
0: Ben kıymetli izleyicilerimizi sevgiyle, muhabbetle, saygıyla selamlıyorum. Bugün de onlar için birbirinden güzel eserler seçtik. Repertuarımız gerçekten birbirinden güzel eserlerden oluşuyor. Tek tek sunmaya devam edeceğiz. Umarım gönüllerine göre olur.
1: Umuyoruz. Bergüzar, söz müzik Fatih Demirhan.
0: Evet.
1: Diyelim hemen ardından yine çok güzel bir türkü. Benim babamın türküsüydü bu. Bağlandı yollarım, kaldım çaresiz. Sözler Karacaoğlan. Müzik. Aa, çok özür dilerim. Bu sizin miydi hocam?
0: Şimdi evet, şöyle bir durum var. Bu sözler Karacaoğlan'ın sözleri. Bunun üzerinde birkaç tane şey var. Bir tanesi anonim, o bizim herhalde Sivas
1: bildiğimiz
0: bölgesiydi.
1: Bağlandı, evet, bağlandı yollarım, kaldım çaresiz
0: var.
1: Evet.
0: Ben de naçizane. Yine aynı bu Türkmen mayasından bir havalandırmaya çalıştım bunu. Zaten evet. Karacaoğlan'ın özelliği o. Kendisi 17. yüzyılda yaşamış. Yani elimizdeki bilgiler, tarihi kaynaklar, bilgiler bunu işaret ediyor. O zamandan bugüne yüzlerce yılı aşan bir şekilde eserleri, şiirleri geliyor.
1: Evet.
0: Ve her gün tazelenip tazelenip önümüze çıkıyor. Ve belki de zaten şu anda söylediğimiz türkülerin %20'si, 30'u en az belki Karacaoğlan'ın sözleriyle. Birçoğunda mahlas yok ama bizim ozanlarımızın içerisinde Balkanlardan ta Türkmenistan'a kadar Anadolu, bütün Anadolu coğrafyasına yayılmış en yaygın alanda görülen ozanımız Karacaoğlan.
1: Evet.
0: Böyle muazzam bir profili var. Pırıl pırıl, samimi, içten çok tatlı bir Türkmen diliyle, Türkçe ile şiirlerini söylemiş. Bizim de gönüllerimize hep nakş oluyor. Ben de bunlardan bir tanesini, işte bağlandı yollarımı havalandırmaya çalıştım. Dilerseniz onu izleyicilerimizle paylaşalım.
1: Lütfen hocam.
0: Arkadaşlar birlikte oluruz herhalde, değil mi?

0: Çok teşekkür ediyoruz hocam. Gönlünüze sağlık.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Şimdi sıradaki eser sözü müziği Ebrar Aydın'a ait çok güzel bir türkü. Sebebi Sensin diyelim.

0: çok teşekkür ederim bu güzel icra için.
1: Sesine, gönlüne sağlık. Çok hocam, güzel oldu.
0: Eyvallah.
1: Çok bu hoş eserin, bir eser.
0: Bu türkünün bende ayrı bir yeri var. Çünkü ilk dinlediğimde o zaman kızıma hamileydim. Ondan sonra ve o doğduktan sonra işte klibini çektik falan. Ve o biraz konuşmaya başlayınca bu türküyü söylemeye başladı. Bir de dilinin döndüğünce şey diyordu. Bu gönül senden sonra artık beni sevmiyorsun diyordu böyle. Hep kulağımda o çınlıyor ve hep onun taklidini yapasım geliyor söylerken. Benim için hoş bir anısı var, onu da belirtmek istedim. Hocam şimdi Aşık Muhlis Akarsu'nun bir eseri var sırada sizin, evet, okuyacağınız. Sen tabipsin, saramazsın.
1: Evet. Aşık Muhlis Akarsu bizim kıymetli ustamız, kıymetli aşığımız. Hak'tan rahmet olsun kendisine. Ben 20'li yaşlarımın başında tanıştım kendisiyle. Stüdyolarda, hatta kısmen sahnelerde de çokça birlikte olduk yıllar yılı. Çok özel,

0: Çok farklı bir simaydı. Çok güçlü kalemi vardı. Üslubu, sesi. Çok da güzel eserler üretti. Bize çok kıymetli
1: Çok.
0: eserler bıraktı. Bu sen tabipsin, saramazsın yaramı. Oy Tabip diye bilinen türkü bunlardan bir tanesi. Biz de izleyicilerimizle paylaşalım.
1: Rahmetle anıyoruz. Buyurun hocam.
0: Arkadaşlar birlikte okuyalım, yapalım dilerseniz.

0: Eyvallah hocam. Yüreğinize
1: Evet.
0: sağlık. Aşkın açtığı yaranın ilacı da yok, tabibi de yok.
1: Evet.
0: Hocam şimdi sırada bir uzun hava var. Size bir uzun hava okuyacağım. Bir Erzincan türküsü. Ali Ekber Çiçek hocamızın rahmetle sevgiyle anıyoruz. Şu yüce dağları duman kaplamış diyeceğiz.

0: Sesine, gönlüne sağlık.
1: Çocuğum, sağ
0: Sevgili
1: olun,
0: Deniz,
1: canım.
0: Sedat, Uğur'a emeğinize sağlık.
1: Sağlık. Aşık Mahsuni Şerif'ten Kanadım Değdi Sevda'ya okuyacaksınız bize.
0: Evet, Mahsuni ustamızın çok güzel bir deyişi. Bu da tabiplerin saramadığı yaraların türküsü, öyle diyelim. Onu seslendireceğiz programımızda. Hep birlikte yapalım mı arkadaşlar?
1: Buyurun hocam.
0: Peki.

0: Vallahi hocam kanadımız sevdaya değmişçesine dinledik. O kadar hissettirdiniz. Teşekkür ederiz.
1: Sağ ol. Ben teşekkür ederim. Sağ olasın.
0: Şimdi bu kadar bağrı yanık türküden sonra birazcık da oyun havası diyelim. Hem Ordu hem Tokat böyle bir gezinelim.
1: Ziyaret edelim Ordumuzu da Tokat'ımızı
0: aynen,
1: da.
0: Aynen selamlar sevgiler olsun. Abum abum diyeceğiz önce. Kaynak Ramazan Çetin, derleme Tuğrul Şan hocamız. Hemen ardından ellik havaları geliyor. Tokat yöresine ait. Buyurun arkadaşlar.

0: Telinize, dilinize, gönlünüze sağlık. Çok hoş oldu.
1: Teşekkür ederiz hocam.
0: Tokatımızı, ordumuzu da bu güzel eserlerle selamlamış olduk.
1: Selam olsun tekrar. Hocam müsaadenizle ben sizin güzel bir şiirinizi izleyicilerimize paylaşmak istiyorum.
0: Evet.
1: Şöyle seçmiştim. Ustalar diye çok güzel bir şiir. Evet. Arkadaşlarımdan da bir fon müziği rica edeceğim. Ustaların yolu aşkın yoludur. Yanar bağrı ustalar, köz bırakır. Canlar özüm bulur bu zorlu yolda. Işık olur, ustalar iz bırakır. Dost meclisi harman olup katışır. Aşıkların bağrı yanıp tutuşur. Bülbül olur, dost bağında ötüşür. Dil ehline ustalar söz bırakır. Sevgi, saygı, muhabbetin dilidir. Gönülden gönüle akan selidir. İnsanı var eden cevher doludur. Can özünden ustalar öz bırakır. Pervaneyim aşk narına yanarım. Ustaları bilir her dem anarım. Ustalık yoluna aşkla dönerim. Yol erine ustalar haz bırakır. Hocam yüreğinize gönlünüze sağlık.
0: Teşekkür ederim.
1: Türküyü sözden öteye taşıyorsunuz. Başka bir

0: ruh alemine gidiyorum ben böyle türkülerden, şiirlerden sonra. Sonra ne diyeceğimi unutuyorum. Aşık Maksudi Feryadi.
1: Evet, bir başka usta.
0: Bir başka usta
1: işte bu Aşık söylediğimiz Maksud dizelerdeki
0: Feryadi.
1: Ustalık özelliklerinin tamamına sahip ve hatta UNESCO Yaşayan İnsan Hazinesi ödüllü Anadolu'muzun son dönem aşıklık temsilcilerinden bir tanesi Aşık Maksud Feryadi. Benim de çok kıymetli dostum, kardeşim. Onun çok güzel bir deyişi var, bir dönem eleştirisi. Kime güveneceksin? Onu da programımıza aldık. Böyle bir aşıklama diyoruz ya, işte aşıklama
0: evet.
1: Örneği olarak. Hem böyle hafiften de bir hiciv örneği olarak programımızda sunalım istedim. Umarım icramız beğenilir.
0: Estağfurullah hocam, beğenilmez mi?
1: Peki, müsaadenizle.
0: Buyurun lütfen.

0: O kadar güzel söylediniz ki hocam. O kadar her satırın hakkı var ki hakikaten kime güveneceksin değil mi?
1: Söyleyen söylemiş.
0: Değil mi?
1: Kıymetli dostuma buradan sevgilerimi iletiyorum.
0: Aşık Maksut
1: Bu güzel
0: Feryadi.
1: dizeler için. Evet, hepimizin bütün çağın belki özetini
0: Tabii canım.
1: bu birkaç kıtada anlatmış.
0: Güven
1: Var olsun.
0: kalbin ipince ipliği. O bir kere koparsa zor
1: Evet.
0: düğümlenir. Hep güveneceğimiz insanlar olsun yanımızda, yöremizde. Hocam, bir Erzincan'a gidelim o zaman biz de
1: Evet.
0: arkadaşlarla beraber. Bir seher vaktinde diyelim. Evet, Tercanlı Aşık İsmail Daimi.

0: Sesine, gönlüne sağlık. Arkadaşlar, ellerinize sağlık.
1: Eyvallah hocam. Teşekkür ediyoruz. Ne
0: Aşık
1: güzel
0: Şahin
1: bir
0: babamıza
1: türkü.
0: Da rahmet olsun.
1: Rahmet olsun binlerce kez. Sırada benim, sizin en sevdiğim eserlerinizden biri var. İyi Deli Yârim.
0: Evet.
1: Sözü müziği size ait olan.
0: Evet.
1: Dağlar İyi Deli Yâr.
0: Evet. Bu enteresan bir hikayesi oldu bunun. Belki paylaşmamda bir hoşluk olabilir.
1: Kesinlikle.
0: Seyircilerimizle. Hani zaman zaman hikayelerini de paylaşıyoruz ya. Ben bu eseri benim çok kıymetli kardeşim, gönlümde her zaman yeri ayrı olan çok kadim dostum, rahmetli Nuray Hafiftaş için yapmıştım. Ona bir türkü albümü
1: Öyle
0: hazırlıyorduk.
1: Mi?
0: Tamamı türkülerden oluşan, malum o böyle fantezi müzik falan da okuyordu. Ben de bir katkıda bulunmak istedim. Bu eseri o zaman 97 yılı falandı herhalde, 96-97 yılı. O zaman yaptım kendisine, çok beğendi. Fakat sonra işte firma stratejileri, şunlar bunlar, yine türkü albümü yapmaktan vazgeçti.
1: Halbuki ne kadar yakışırmış
0: sesine.
1: Eser de
0: böyle ortada kaldı. İşte o dönemde bir sanatçı kardeşimiz o zaman seslendirdi. Duyuldu.
1: Evet.
0: Ama sonrasında da ilerleyen zamanda da işte sevgili Sedat'la birlikte Aysel Yakupoğlu, değil mi?
1: Evet, o Aysel Yakupoğlu hakikaten. Beraber mi yaptınız o çalışmayı Sedat'cığım? Tebrik ediyorum.
0: Ben de hiç seslendirmedim bu eseri. Yani ben eseri birisine verdiğim zaman kendim seslendirmiyorum. Yani bir etik olarak kıyas olsun istemiyorum.
1: Ne
0: yani.
1: Kadar öyle, ince düşünüyorsunuz
0: yıllar
1: hocam.
0: Yıllar sonra hiç öyle olunca, fakat eser de biraz böyle değişik değişik yorumlar
1: açılıyor. Ama eser patladı her yerde
0: patladı
1: yani.
0: Patladı ama işte patlayınca da şey oluyor, böyle çok farklı farklı yerlere doğru gidiyor.
1: Evet.
0: Ben de dedim ki işte aslında budur diye bir kaydettik. İşte bugün de okuyacağız, bakalım izleyicilerimize paylaşacağız.
1: Nuray Eftaş'a da Allah rahmet eylesin. Sevgiyle anıyoruz.
0: Evet.
1: Buyurun hocam.

0: Nefesinize, gönlünüze, güzel sesinize sağlık hocam. Ne güzel oldu.
1: Sağ olasın.
0: Programımızın sonuna geldik bu arada.
1: Evet.
0: Veda edelim mi hocam?
1: Elbette.
0: O zaman ekranları başında bizi izleyen izleyicilerimizi sevgiyle selamlıyoruz. Programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşuncaya dek her şey gönlünüzce olsun efendim. Aşkla kalın, türkülerle kalın.
1: Yapım ve yayında emeği geçen bütün arkadaşlarımıza, burada orkestramıza çok teşekkür ediyoruz. Umarım gönüllere göre olmuştur. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Sevgilerimizi, selamlarımızı yolluyoruz.
0: Sırada bir Antep türküsü var. Garip garip ne ağlarsın boynun bükülü.
1: Antep havasında diyelim, üslubunda. Kişisel üretim bunlar. Aşık Ekber'i,
0: evet.
1: Ali Ekber Gülbaş. Aşık Ekber'i rahmetli ağabeyimiz diyelim.
0: Allah rahmet eylesin.
1: Ve yine yakın zaman önce kaybettiğimiz çok kıymetli müzisyen Kadir Şeker ağabeyimizin müşterek ürettikleri bir eser. Garip garip ne ağlarsın.

0: katılıyorum.
1: Siz de Katılım Mobile katılmaz mısınız? Ücretsiz para transferi, avantajlı fon ve finansman ürünleri, piyasa işlemleri ve kişiselleştirilebilen menüleriyle Katılım Mobile hemen indirin, geleceğe güvenle dokunun. Ziraat Katılım.

TRT'nin Çeyrek Asırlık programı Akşam Sefası'ndan öncelikle siz değerli konuklarımız, buraya kadar gelen teşriflerinizle stüdyomuzu onurlandıran siz değerli konuklarımız ve ekran başında bizleri her hafta büyük heyecanla bekleyen saygıdeğer izleyicilerimize sonsuz sevgi ve selamlarımızla hoş geldiniz efendim. Sefalar getirdiniz. Evet, bu hafta da birbirinden güzel, özel Türk sanat müziği şarkıları hazırladık sizler için. Biliyorsunuz Akşam Sefası'nın yeni içeriği ve yeni yüzleriyle huzurlarınızdayız. Şöyle sanatçı arkadaşlarımı sizlere takdim etmek istiyorum. Kocaman alkışlarınız bizlere de moral olacaktır. Rengin Uyar Kökten efendim. Didar Aliye Koyuncu hanımefendi. Hanımlardan devam edeceğim efendim. Neşe Dursun Saraç. Volkan Erkal ve Ömer Faruk Özcan. Ben Deniz Çiçek Bilen ve efendim çok teşekkürler. Tabii ki Akşam Sefası'nın unutulmaz şefi Korhan Gülderen. Ve şahane Akşam Sefası sazendeleri için kocaman bir alkış alabilir miyiz efendim? Çok sağ olun. Lafı hiç fazla uzatmadan Akşam Sefası başlıyor efendim. İlk şarkısıyla huzurlarınızda, kocaman alkışlarınızla Rengin Uyar Kökten huzurlarınızda efendim.

Çok teşekkür ediyoruz efendim. Ağzınıza sağlık. Semahat Özden Ses'in bu Uşak Klasiği'yle huzurlarınızdaydım bu akşam. Sizlerin de eşliğine çok teşekkür ediyoruz. Nasıl? Keyifler yerinde mi? Her şey güzel mi? Siz de buradan şahane görünüyorsunuz. O zaman biraz tempoyu artıralım. Kocaman alkışlarınızla efendim. Ömer Faruk Özcan huzurlarınızda.

0: Çok teşekkürler.
1: Efendim ağzınıza sağlık, elinize sağlık. Ben de uşak bir eser okumak istedim. Ne dersiniz?
0: Büyük bir zevkle.
1: Unutamam seni diyelim mi?

Çok teşekkür ederim efendim kıymetli alkışlarınıza. Sağ olun, var olun. Şimdi huzurlarınıza çok zarif bir hanımefendi davet edeceğim. Alkışlarınız Didar Ali'ye Koyuncu için gelsin. Birlikte çok seveceğiniz bir eseri okuyacağız diyor.

Çok teşekkür ediyoruz efendim. Çok sağ olun. Bir programımızın daha sonuna geldik. Bizim şöyle güzel ve mutlu enerjimiz sizlere de geçtiğini umuyoruz efendim. Geçiyor mu? Nasıl? Hem burada stüdyomuzu teşriflendiren siz değerli konuklarımız, hem de ekranları başında bizleri izleyen tüm izleyicilerimize çok teşekkür ediyoruz. Bir dakika akşam sefasında tekrar buluşmak üzere. Kocaman alkışlarınız akşam sefası için gelsin.

Dönüşüm tamamlandı. Yepyeni bir dönem başlıyor. Tüm acil servis numaraları artık tek bir numarada. 112. Polis, jandarma, AFAD, ambulans, sahil güvenlik, orman yangını, itfaiye. Hepsi tek numarada. 112. 112. Üstün teknolojiyle yeniden inşa ettiğimiz acil çağrı merkezlerimizle Türkiye'nin her yerinde tek bir numarayla hizmetinizdeyiz. 112. 112.

0: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol.
1: Biraz fazla almadınız mı?
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok, minimum makas oranlarıyla bariteleri altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
4: GCM Yatırım, geleceğime yatırım.
0: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Yapı.

Bir kalkan bilip sokaklara çıktım. Kahvelerde oturdum, çocuklarla konuştum. Sıkıldım, dertlendim, dostlarımla buluştum. Bugün de ölmedim anne. Kapalıydı kapılar, perdeler örtük. Silah sesleri uzakta boğuk boğuk. Bir yüzüm ayrılığa, bir yüzüm hayata dönük. Bugün de ölmedim anne. Üstüme bir silah doğruldu sandım. Rüzgar beline dolandığında bir dalın. Korktum, güldüm, kendime kızdım. Bugün de ölmedim anne. Bana böylesi garip duygular, bilmem neye gelir, nereye gider. Döndüm işte acı yüreğimden beynime sızar. Bugün de ölmedim anne. Bugün de ölmedim anne.

0: Sevgili izleyiciler, bir akşamda daha birlikteyiz. Ben ve orkestra arkadaşlarım. Bugün yine size çok özel bir repertuar çalacağız ve çok çok özel bir konuğum var. Bütün konuklarım özel ama bu konuk tam bir müzik emekçisi diyebilirim kendisi için. Sadece müzik değil, daha da çok bağlamanın tanıtılmasında inatla, özellikle batıcılar tarafından küçümsendiği yıllarda bağlamanın, o bağlamayı tanıtmak için çok güzel eserlere imza attı. O da yetmedi, yabancı, dünyaca ünlü eserler çaldı. O da yetmedi, aslında tam mutfaktan gelen bir müzisyen davet edeceğim size. Theodorakis'ten ve Faranduri'den, Jules Rimet'lerinden birçok sanatçıya bağlamasıyla eşlik etti. O da yetmedi, aranjörlük yaptı. Birçok değerli sanatçının aranjörlüğünü yaptı. O da yetmedi. Ya bu emekçinin, söz yazarının, bestecinin hali ne olacak dedi. Meslek birliklerinde başkanlık yaptı. Telif haklarının toplanmasında çok özel çabaları oldu. Ama bizim için en kıymetli şey bağlamaya verdiği emek. Onu bugün ağırlamaktan dolayı çok mutluyum. Sevgili Ahmet Koç.
1: Yavuzcum,
0: Başkan, hoş geldin.
1: hoş bulduk. Çok teşekkür ederim güzel sözlerin için.
0: Yani hak ettiğin sözler, çünkü gerçekten benim için öylesin.
1: Çok teşekkür
0: Hem
1: ederim.
0: müziğe emek verdin yıllarca, ama özellikle de

0: Evet.
1: Bağlamanın tanıtılmasında çok özel bir yerim var. Konuşacağız bunların hepsini ama önce
0: Bağlama
1: gerçekten
0: konuşsun diyorsun.
1: önce bir bağlama konuşsun.
0: Herkes sussun, bağlama konuşsun
1: Aynen.
0: diyorsun. Evet, öncelikle ben çok mutlu olduğumu belirtmek istiyorum bugün burada. Hem seninle, yılların biliyorsun eskitemediği dostluk,
1: Tabii.
0: hem de burada çok değerli arkadaşlarım var. Yıllarca birlikte de çalıştık zaman zaman. Çok mutlu oldum. O
1: Ben de
0: zaman
1: öyle.
0: başlayalım mı?
1: Tabii,
0: Çalalım mı?
1: hemen.
0: İki eser çalmak istiyorum Yavuzcuğum. Birisi bir Kemal Sunal filminin ana temi, ana müziği. Zaten dinleyince hemen kulaklarınızda olduğunu düşünüyorum. Hangi film olduğunu anlayacaksınız. Aslında En Büyük Şaban filmin adı. Bir Oğuz Abadan bestesi. Ona bağlı olarak da yine film müziklerinin tartışılmaz ustası sevgili Cahit Berkay'dan Kadir İnanır Türkan Şoray'dı sanıyorum.
1: Devlerin
0: Devlerin Aşkı.
1: aşkı.
0: Evet, bu ikisini bağlı çalmayı düşünüyorum.
1: Lütfen.
0: Teşekkür ederim.
1: Sahne senin.

0: Hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Ahmet.
1: Teşekkür ederim.
0: 1979 girişlisin değil mi konservatuvara?
1: Evet.
0: Enstrüman bölümünde o ilkokuldan sonra çocuk
1: tabii,
0: değil mi?
1: Tabii. O zaman biliyorsun öyle bir şey öyle vardı. Şimdi değişti eğitim sistemi sanıyorum.
0: Evet, değişti.
1: İlkokulu bitirdik. İşte sınava girdik.
0: Evet.
1: Bir sene hazırlık okuduk konservatuvarda.
0: Ben de öyle. Aynı
1: evet,
0: dönemiz.
1: Evet. Ankara'daydı değil
0: 76
1: mi?
0: 76 benim de giriş.
1: Evet. İşte ortaokul, liseyi okuduk. Sonra yükseğe geçtik. Konservatuvarın yüksek bölümüne. Fakat tam böyle benim müzikal olarak çok çok yoğun olduğum bir zamana denk geldi. Bir de Kültür Bakanlığı Orkestrası'nı o zaman kazanmıştım.
0: Modern Folk.
1: Devlet Modern Folk Müzik Topluluğu.
0: Evet, o da çok özeldi. İş kurulduğu zaman çok ses getirmişti.
1: Evet.
0: Çok konuşuluyordu.
1: Biz işte aranjelerini yapıyorduk o zaman. Aha. Biliyorsun aynı zamanda bağlama çalıyordum. O da olunca ve stüdyo kayıtları çok fazla olunca ben aslında konservatuar 3'ten ayrıldım. Yani yüksek okul mezunu değilim. 3 ve 4'ü okuyamadım.
0: Sonra dışarıdan bitirebilirsin yo, aslında.
1: Ya ben
0: İstemedin de.
1: Şey değilim. Çok akademik kariyere çok saygı duyuyorum ama
0: anladım.
1: Ben biraz memnunum. Yani benim için bir tabii ki okuyup şey yapmak isterdim. Çok değerli hocalarla, çok değerli akademisyenlerle çalıştık. Yani birkaç isim saysam mesela işte Nida Tüfekçi gibi, Yücel Paşmakçı gibi o zaman,
0: tabii.
1: Demirhan Altuğ gibi değerli hocalarla çalıştık. Türk müziği mesela, sanat müziği de vardı, batı müziği de vardı, halk müziği de vardı. Bu arada ben aslında okulda tar öğrencisiydim. Bağlama çalıyordum ama tar kontenjanından girmiştim. Sonra zaten yine bağlamaya devam ettim. Böyle bir serüven.
0: Çok profesyonel müzik, yani un kapanı müzik piyasasına çok erken yaşlarda girdin.
1: Evet.
0: Çok da Tarkan, Zühtü Livaneli, Nazan Öncel önünde bir şey var. Birçok sanatçı arkadaşa hem aranjörlük hem enstrümanist
1: evet.
0: olarak eşlik etmişsin.
1: Ya o zaman öyle bir çok yoğun bir dönemdi biliyorsun senin de.
0: Bizim dönem biraz şeyimiz benziyor müzik hayatımız
1: kesinlikle.
0: Birbirine. Ben kesinlikle. De tam işin mutfağından
1: i̇şte.
0: Gelmeyeyim.
1: Sen İzmir'deydin sanıyorum.
0: Ben Ankara Devlet Konservatuarı 76 sonra İzmir Devlet Konservatuarı. Yani, orada da 79'un evet. sonunda ayrıldım ben.
1: Hatırlıyorum evet. Yani aslında evet benzeşen bir şeyimiz var. Bir de sahnede çalışıyordum. Sen
0: i̇şte
1: de sahnede çok
0: İzmir
1: çalıştın.
0: Ben İzmir Fuarı'nda 87-88 bizim Osman'la beraber
1: evet evet. Ben
0: çok
1: de o
0: çalıştık.
1: Ara fuarda bazı sanatçılarla çalışırken
0: evet.
1: geliyordum. Hatırlıyorum
0: evet.
1: konuşuyorduk.
0: Evet.
1: Dolayısıyla böyle benzeşen bir müzik serüvenimiz
0: evet.
1: var. Aslında işin mutfağından
0: evet.
1: geliyoruz.
0: Yani. Peki Üstad yani daha konuşuruz ama biz o güzel bağlamam ve sırada gurbet var.
1: Evet, Gurbet,
0: abi,
1: Çöpçüler
0: da...
1: Kralı. Biliyorsun
0: çok güzel.
1: Kemal Sunal'ın filminin ana temi, sevgili Özdemir Erdoğan.
0: Bestesi. Benim,
1: evet, çok saygı duyduğum bir müzisyen.
0: Ben de okudum son albümde.
1: Biliyorum,
0: evet.
1: dinletmiştim bana. Çalalım o zaman.
0: Evet, lütfen.
1: Tamam.

0: Evet.
1: Ne sağlık üstad.
0: Çok teşekkür ederim. 70'li yılların o karanlık atmosferi biliyorsun
1: Evet,
0: filmde
1: evet.
0: özellikle.
1: Peki şimdi merak ediyorum tabii ben de dinledim ama izleyici de işte çaldığın için eleştiride aldığın Godfather.
0: Evet. Godfather biliyorsun film,
1: Müthiş.
0: evet film zaten
1: 10 kere
0: kült. Evet.
1: izledik.
0: Evet. Ben bu arada en çok ikinci bölümünü severim. Robert De Niro'nun olduğu bölümü severim. Nino Rota, o zaman iki tane film müziği yapan adam var şeyde, İtalyan spagetti westernler veya Amerikan filmlerinde. İşte biri Ennio Morricone biliyorsun. Birisi de şey işte yine klasik batı müziği altyapılı bu Nino Rota. Burada hem beste yapmış. Adam öyle bir beste yapmış ki filmin önüne geçmiş. Veya Lalo Schifrin o zaman Mission Impossible Görevimiz Tehlike biliyorsun. Veya işte iyi kötü çirkin. Ennio Morricone.
1: Evet.
0: Bunlar hep filmin önüne geçmiş müzikler.
1: Müzikler
0: Bu
1: çok
0: da
1: doğru.
0: öyle bir şey. Yani çaldığın
1: Çok
0: zaman
1: doğru.
0: herkes bu Godfather. Yani filmi bilmese bile müziği biliyor.
1: Aynen.
0: Evet. Çalalım mı?
1: Tabii ki.
0: Seni dinleyemedik.
1: O ben
0: Sonra.
1: söylerim.
0: Peki
1: Ben
0: tamam.
1: konuk.
0: Tamam. Böyle güzel bir orkestrayla zevkle çalarım bunu ya.

0: Muhteşem. Yani ne kadar güzel tınlıyor
1: Evet.
0: bağlamada.
1: Evet, Nihavend bir de biliyorsun tam
0: Ya.
1: böyle yabancı
0: Yani
1: bir makam
0: evet.
1: değil.
0: Yani bu mesela Şebnem Paker'le televizyonda o güne kadar ki en iyi dereceyi almıştınız.
1: Evet.
0: Bağlamayla bence Ercan abi, yani o neyin ve senin bence çok büyük payı var.
1: Evet, ben de aynı
0: Çünkü
1: düşüncedeyim.
0: o güne kadar hep böyle bir batı taklidi demeyeyim de işte böyle batı şarkılarıyla katılmaya çalıştık ama yerel etnik sazları koyunca çok iyi bir derece almış. Üçüncü olmuştuk
1: Biz
0: galiba.
1: üçüncü olmuştuk.
0: Evet.
1: Dublin'de yapılmıştı, İrlanda'da. Zaten birinci İngiltere olmuştu, ikinci İrlanda oldu. Aynı şey ülkeler biliyorsun. Şimdi biz üçüncü olduk. Fakat o zaman şöyle bir durum var. Aslında biz o yarışmanın birincisiyiz. Neden? Şöyle teknik olarak baktığın zaman o zaman televote sistemi yok. Biliyorsun oylama yok. Şimdi bizden sonra ne oldu? Bizden bir sene sonra şans yani tesadüf artık oylamalar telefonla yapıldı. Ne oldu? Şeydeki Almanya'daki, Fransa'daki, İsviçre yaşayan bütün
0: Türkler
1: bizim Türk vatandaşlarımız
0: tabii
1: hepsi şeye sarıldılar.
0: telefona.
1: Ve bu güzel bir şey tabii. Ondan sonra güzel de bir şarkı yakalayınca Sertab birinci oldu.
0: Evet.
1: Fakat o zaman dediğim gibi yani bize oyu
0: O oylama
1: verenler jüri.
0: olsaydı.
1: Ya hayır, bayağı bir jüri. Yani bildiğin mesela İsveçli, İzlandalı bir jüri bizi dinliyor. Çalayım mı ufaktan bir hatırlatayım mı?
0: Evet lütfen.
1: Yani mesela şu ezgiyi dinliyor bak şimdi.

0: Turkey 10 point. Ya yani işte şimdi şöyle
1: çok önemliydi.
0: Anlayabilmişler. Ya öyle bir şey oldu ki Yavuzcuğum, ufak bir anımı anlatayım. Oylama yapılıyor. Şimdi Ercan abiyle biz, Ercan Irmak'la kalbimiz canlı yayın ya. Öyle bir oldu ki İtalya kafa kafaya geldik, İtalya. Beraberiz ve son bir ülke kaldı. İzlanda. Şimdi İzlanda uzak bir ülke biliyorsunuz. Şey ülkesi. Türkiye'ye o ana kadar hiç puan vermemiş. Yani İtalya'ya bir puan verse, ki biz vereceğini düşünüyoruz. Biz dördüncü olacağız. Dereceye girememiş olacağız. İtalyanlar da yanımızda oturuyor Green Room'da. Bana böyle gülerek baktı şey İtalyan. Ondan sonra yani biz aldık gibilerinden. Hemen bir şeye sorduk o zaman rahmetli Bülent Özveren. Bülent abidir, bu adamlar bize daha önce oy vermiş mi? Vermemiş. Ondan sonra eyvah dedim. Enteresan bir şekilde bize oy verdiler.
1: 10 puan evet, aldık bizden. Evet, İtalya da puan aldı ama galiba.
0: İtalya
1: 6 puan mı?
0: 4 puan aldı sanıyorum. Ama biz tabii şeye çıkmış olduk. Tabii. Ama ben bu dereceyi alacağımızı şeyde gördüm.
1: Pro'larda
0: gördüm. Çünkü çok ilgi gösterdiler ondan sonra. Mesela Yunan arkadaşlar geldiler, Şebnem'den şeyin iznini istediler. Biz de zil kullanabilir miyiz diye. Şebnem zil kullanıyor ya, evet. Şebnem Paker. Ondan sonra bir sene sonra güzel, sevindirici bir olay oldu. Bir baktım Sırbistan Karadağ. Mesela arkada bağlama çalıyor. Önde Kaval, tamam mı?
1: Evet.
0: Şeyde finalde, Türkiye'de de olmuştu. Bayağı bir etnik enstrümanlara, şey çok. Yunanistan hatırlıyorsun. Kemençe kullandı şey kemençesi. Biliyorsun klasik kemençe kullandı. Helena Paparizou mi, öyle bir kız ve şey bayağı bir My Number One galiba eserin ismi. Bayağı bir şey aldı. Bu güzel bir şey.
1: Evet.
0: Sonra bizden sonra katılan arkadaşlar da etnik enstrümanlarla katıldılar. Böyle bir şeye eğer biz önce olabildiysek yani, bundan da büyük
1: bence
0: mutluluk
1: duyduk. Bence çok çok etkiliydi bağlama ve kavalın
0: Ercan
1: o şarkı
0: abi
1: da eşlik etmesi.
0: Evet. Ya biz oturduk, onu tam bir grup çalışması yaptık. Başa dedim ben böyle bir şey yapayım. Ercan abi dedik ben üstüne böyle bir solo yapayım. Ondan Darbuka'da Cengiz vardı, uzun Ercümer. Kayıtla o çalmıştı. Mesela Cengiz'in çok güzel şeyleri vardır böyle. Paternleri vardır. Güzel bir ekip oluşturduk. Çok enerjikmişti. Şimdi seyrediyorum bazen böyle YouTube'da falan düştüğü zaman. Enerjik ve şeymişiz. Ama mesela bizi üzen bir şey var orada. Kimse inanmıyordu. Yani ya,
1: çünkü
0: katılıyoruz.
1: Siyaset
0: yapılıyor. Ya işte bunlardan işte bize oy çıkmaz. Her zamanki gibi birbirlerini destekleyecekler. Zaten jüri var. Anlaşmalı falan deniyordu. Ya biz gittik. Ondan sonra bizi buradan yolcu eden kimse yok. Basından bahsediyorum. Havaalanından ona bindik.
1: Karşılama nasıl oldu ama?
0: Yani ben böyle bir izdiham hatırlamıyorum. Ana haberler bize o zaman kapışıyorlar. İşte bir anda Reha Muhtar'a katılıyoruz. Bir aynı anda işte Ali Kırca ötekine katılıyoruz. TRT bizi aldı. Çok

0: güzel şeyler yaptı falan. Ama ne oldu sonra? Bunlar böyle bir enerji oluşturdu. İşte Sertab'ın yaptığı mesela. Bizim eserimiz Türkçeydi. Bunu buradan özellikle vurgulamak isterim.
1: Evet,
0: biliyorsun
1: doğru.
0: Türkçeydi. Evet. Sertab'ınki İngilizceydi. Evet. Ben tabii Türkçe olmasını tercih ederim. Bir. İkincisi bizimki tam Anadolu ezgisiydi. Doğru. Sertab'ın ezgisi Orta Doğu. Biraz şeydi, farklıydı. Evet. Ama bunların hiçbiri önemli değil. Ne diyoruz? Önemli olan ülkemize aslan gibi bir birincilik evet. kazandırdı. Bu da sevindirici.
1: Peki şimdi benim dikkatimi çeken bir şey daha var. Tabii o zaman Ankara'da yaşıyorum. Ahmet Kaya'nın Sevgi Duvarı albümünün aranjörüsün.
0: Evet.
1: Ahmet abinin o zamana kadar bir tarzı oluşmuş bir tarzı vardı. O albüm çıktığı zaman böyle çok başka bir rengi vardı, tadı vardı albümün.
0: Evet.
1: Onu konuşacağız ama o albümde Ali Çınar'ın bir şarkısı var. Kendine iyi bak.
0: Aa, evet.
1: Sen çalsan ben okusam.
0: Memnuniyetle. Vallahi. Tabii ki ne demek.
1: Hem de onu şarkıdan sonra konuşalım. Nasıl oldu o
0: tabii,
1: süreç?
0: Tabii.
1: Ahmet abi nasıl geldi sana?
0: Tamam.
1: konuşmak istedim.

0: Evet, üstad.
1: Evet.
0: Nasıl buluştunuz? O zamana kadar biliyorsun işte An Gelir var. Oğuz Ramadan'ın yaptığı bir iki önce
1: Şimdi
0: ilk.
1: Şafak Türküsü var, An Gelir var. Bir de patlamış bir Bahtiyar albüm var. İyimser Bir Gül biliyorsun.
0: Evet.
1: Tabii onu yapmıştı biz çalışmaya başladığımız o
0: Osman
1: albüm.
0: İşmen miydi
1: Tabii,
0: Bahtiyar?
1: tabii. Osman İşmen'di.
0: Onun öncekiler Oğuz Ramadan'a
1: Şey Oğuz
0: galiba.
1: Abadan'ın, Şafak Türküsü Oğuz
0: Şafak Türküsü
1: Abadan'ın.
0: Oğuz
1: Ondan
0: Ramadan'ın.
1: öncesi de biliyorsun Sezer Bağcan'ın
0: Evet.
1: Acılara Tutunmak bana
0: Evet.
1: göre çok değişik, çok
0: Farklı.
1: süper bir albümdür. Batı bir albümdür.
0: Hı.
1: Ondan sonra aranjeleri falan. Ya şöyle oldu. Ben o ara hatırlar mısın? 87 falan böyle özgün müziğin yeniden böyle şey olup işte 85'te Ahmet Kaya patlamış.
0: Hı
1: Böyle
0: hı.
1: bir sürü albüm yapılıyor.
0: Evet.
1: Özgün müzik albümleri yapılıyor.
0: Onur Akın'a yapmıştın sen bir albüm.
1: Yok.
0: Çok sonra mı
1: O
0: o?
1: çok sonra. Onu da söyleyeyim. Şöyle
0: Ha.
1: aslında ilk Arif Kemal Red Türküleri diye bir şey
0: Red,
1: var.
0: iyi bilirim.
1: Hatırlar mısın?
0: Evet.
1: İşte orada ben bağlamaları çalmıştım. Albüm enteresan bir şekilde çok sattı. Rahmetli Hasan Hüseyin Demirel ile
0: Ha.
1: yapmıştık. Orada da kapakta hem fotoğrafımı koymuşlardı hem de işte bağlamalar Ahmet Koç diye yazmıştı. O dikkat çekmiş. Sonra bir gün ben başka bir albüm yönetirken işte yönetmenliğe başlamışım
0: Hangi
1: aranjöre.
0: albüm acaba?
1: Şöyle bir başka arkadaşın yani bir Almanya'dan bir arkadaşın albümünü yaparken
0: Telefon.
1: Ahmet Kaya stüdyoya geldi. Arif Sağ'ın stüdyosunda çalışıyorum Aksaray'da üst katta. Ziyarete gelmiş. O işte hoş geldin bilmem. O arkadaş rica etti abi dedi burada bir şiir var okur musun dedi. Ahmet Kaya da tabii gözüm ne demek dedi. Girdi adam içeride şiiri okudu. Hiç hesapta yokken çok mütevazi bir
0: Ama
1: şekilde.
0: düzenlemeleri duydu
1: Evet sonra
0: galiba.
1: dedi ki ya kim ben işte Ahmet Koç. Aa dedi şeyde dedi çok iyi çalmışsın dedi ya. İşte Arif Kemal Red
0: Arif
1: Türkülerinde.
0: Kemal'de.
1: Teşekkür ederim. İşte Hasan Hüseyin Demirel de eski arkadaşmış bunlar.
0: Tabii.
1: Ondan sonra o konuşurken ya dedi pardon şimdi hatırladım. Nasıl oldu? Ben 85 yılında bu ilk albümünü yaptı ya. Ben kendisiyle bir yerde plak şirketinde buluştum. Acılara Tutunmak albümünü Türkiye'de ilk dinleyen kişilerden biriyim. Bana onu dinletti. Şimdi Taç Plak'ta o zaman.
0: Taç plak, tamam.
1: Dinletti. Sohbet ettik. Bir stüdyoda karşılaşmıştık. Başka bir stüdyoda. Ben refakat yapıyordum. Orada karşılaştık. Bana bütün albümü dinletti. Fikirlerimi söyledim. Sonra orada tekrar görünce ya dedi biz sen de işte Acılara Tutunmak'ı dinlemiştik. Evet falan oradan muhabbet şey oldu. Ya dedi benim de hep bir orkestra sorunum var dedi. Bana dedi orkestra yapar mısın dedi. Tabii ki dedim ama dedi sen de çalacaksın. Hem aranjeleri de. Tamam dedim biz yaptık. O zaman
0: Sen
1: öyle bir
0: bayağı bir konser çaldın Ahmet
1: çok
0: abiyle.
1: yani, ama öyle bir şey yaptım ki ben şimdi çok enteresan bir şey oldu. Klavyede Ozan Doğulu. Ozan o zaman küçük. Ozan lisede okuyor Fransız lisesinde. Gidip ben izin alıyorum hocasından. Ondan sonra Ali küçük. Bizim Ali flüt çalıyor.
0: Flüt.
1: Eylem Pelit basçı küçük. Bunlar hep ben o zaman şey yapıyorum böyle. Yanımda birlikte çalışıyorlar.
0: Orkestraya
1: Provaya
0: bak.
1: geldik ama o zaman hiçbirini hiç kimse tanımıyor. Geldik yani Ahmet Kaya biraz tedirgin oldu. Ya dedi hani şey yapmışsın biraz hani daha profesyonel böyle şey isimler.
0: Abi
1: Dedim ki
0: sen bir
1: abi
0: dinle.
1: bir dinle. Ya işte dedi ki hadi şeyden başlayalım. Penceresiz kaldım anneden hani benim. Yok dedim o basit şey bir ezgi. Yorgun Demokrat'tan başlayalım dedim provaya. Büyük oynayalım. Başta şey var ya do mi re do fa mi re falan.
0: Tabii, Ozan.
1: Ben he, bir saydım 3 4 diye bir saydım. Orkestra bir girdi. Tabanca gibi. Daba daba daba daba daba falan. Eylem unison çalıyor. Ali flüt
0: Ya.
1: falan böyle. Bir dakika dedi ya. Bu dedi korkunç bir şey dedi siz dedi. Dedim. Ha, bunlar böyle değerli müzisyenler.
0: Ya.
1: Ondan
0: Sonra çok
1: sonra
0: büyük isimler oldular
1: sonra
0: zaten.
1: biz bir başladık konserlere. İşte 15, 20, 30 konser. O yaz öyle çalıştık. Sonra işte albümü dedi birlikte yapalım. Benim albümü sen yönetir misin dedi. Böyle gelişti
0: Evet.
1: olaylar.
0: Ama çok güzel bir albüm ve güzel bir repertuarı var o albümün.
1: Evet. Ya sonra ilk çıktığında biraz böyle bir şey oldum. Çünkü Bahtiyar biraz şey bir albüm.
0: Köşeli ve sert bir
1: Sert,
0: albümdü.
1: politik
0: Düzenlemeler de öyle.
1: düzenlemeler de şey biraz hafif böyle arabesk biliyorsun. Birazdan Kudurur Deniz falan böyle
0: Var, evet.
1: elektrolar falan. Ben albümü yaptığımda ilk tebriklerimi hep pop sanatçılarından aldım. Bir gün Hakan Peker arıyor, bir gün başkası arıyor. Ya diyor biz çok sevdik bu albümü falan. Ama halk
0: Ahmet Kaya
1: yadırgıyor.
0: dinleyicisi
1: Yadırgadı başta olan dedim herhalde benim yönetmenlik serüvenim burada. Çünkü çok büyük başlamışım işe. Ondan sonra sağ olsun rahmetli de bana çok büyük bir şey
0: Ama
1: tanımış.
0: şimdi baktığın zaman üstad mesela çok güzel renkli bir yerde duruyor o albüm.
1: Ya çok,
0: yani seriye baktığın zaman Ahmet
1: yani
0: Kayseri'sine.
1: Mesela hep sonradan patladı biliyorsun. Şiire, gazele.

0: açıldı. Yaklaşık 400-450 albüm yönettim. İşte biliyorsun Edip Akbayramlar, 12 albüm, Onur Akınlar.
1: Onur
0: Zaten hep benim Murat Göğe bakanlar, Murat Kekilliler,
1: Nimetler,
0: Bülent
1: Serttaşlar. Biz hiç çalışamadık
0: dersen,
1: ya.
0: Aslında senin de hatırlıyor musun? Ankara'ya gelmiştim benim otele. Ben bir konsere gelmiştim.
1: Evet,
0: Edip Akbayram'da sen...
1: Mete abiden hiç şey yapmadım. Yani
0: Evet.
1: bir rahmetli Atilla abiyle bir altı şarkı çalışmıştım.
0: Ya
1: Atilla Özdemiroğlu'yla.
0: Yavuzcum sen geldin beni havaalanından aldın. Bak arabanla hiç unutmuyorum. Arabanla geldin beni havaalanından aldın.
1: Tamam.
0: Otele kadar beni bıraktın.
1: Tamam.
0: Ondan sonra şeyde bayağı bir sohbet ettik. Lobide. Sen bir şarkı yapmak seni özellikle benim yapmak seni söyledi. Sonra araya bir şeyler girdi.
1: Galiba birkaç şarkıyı senle
0: Yapacaktık.
1: yapacaktık, değil
0: Tabii
1: mi?
0: de bayağı da konuştuk.
1: Hmm.
0: Ondan sonra ama şey o önemli değil.
1: Olmaz.
0: Yine çalışırız.
1: İnşallah.
0: Şey değil, önemli olan dostluklar,
1: Tabii.
0: arkadaşlıklar. Seninle yıllardır süren çok güzel nitelikli bir dostluğumuz var.
1: Evet.
0: Hem sevgiye hem saygıya
1: Eyvallah.
0: dayanan.
1: Aynen.
0: O yüzden ben de bugün burada böyle sizden bir teklif gelince onur duydum, şeref duydum, birlikte
1: Bence
0: olmak istedim.
1: beraber çalışalım.
0: İnşallah.
1: Şimdi bir eşkıya dünyaya hükümdar olmaz.
0: Evet.
1: Onu yapalım.
0: Tamam.
1: Sonrasında da birazcık şu meslek birlikleri, telif konularını biraz senden konuşmak isterim.
0: Evet, biraz kurumsal bir konu. Dinleyicilerimiz
1: Yok.
0: küçük üzerinden
1: Ben
0: geçelim istedim.
1: üzerinden geçelim
0: Peki,
1: çünkü
0: sen bilirsin.
1: söyleyeceklerin önemli.
0: Tamam. Tamam o zaman.
1: Eşkıya dünyaya
0: Evet,
1: hükümdar
0: bir
1: olmaz.
0: otantik bir Karadeniz türküsü. Bu arada Sinop Cezaevi'nde bestelenmiş.
1: Aha.
0: Anonim bestecisi yok.
1: Öyle mi?
0: Bilinmiyor yani. Var da tabii.
1: Ha.
0: Anonim bir Karadeniz ezgisi yani.

0: Tabii Şam bölümü gelince Edip abi kulağı arıyor insanın. Allah rahmet eylesin Edip abi, tekrar bir almış olalım. Edip abiyle ne kadar, kaç yıl çalıştın Ahmet?
1: Kendisiyle 18 yaşımda orkestrasında çalışmaya başladım.
0: Vay be.
1: Sonra 94 yılında Bekle Bizi İstanbul albümü biliyorsun.
0: Aha.
1: Orada çok önemli eserler var işte Sen Benden Gittin Gideli, Türküler Yanmaz, Kuşlar biliyorsun.
0: Aranjörü sen
1: Tabii
0: misin?
1: tabii o bütün albümün. Ondan sonra kreasyon da bana ait.
0: Evet, çok güzeldi.
1: 94'te albüm yaptık Bekle Bizi İstanbul. Çok sattı. Sonra 96'da ben kendisine şeyi getirdim. Alp Murat Alper bestesi. Güzel Günler Göreceğiz Çocukları getirdim.
0: Evet.
1: O da patladı. Arkasından işte ben Prestij Müziği'nin o zaman müzik direktörüydüm. Kendisi oraya transfer
0: Evet.
1: olmuştu. Sen de o dönemde
0: Ben de
1: oradaydın.
0: oradaydım.
1: Hatırlarsan ona Best Of yapmıştım.
0: Evet.
1: Eşkıya, Gidenlerin Türküsü, Aldırma Gönül,
0: Evet.
1: Aman Kerem, ondan sonra Kibar Gelin gibi.
0: Evet.
1: Bütün o eski hitlerini, Mehmet
0: Aynen.
1: Emmi,
0: Evet.
1: onları yapmıştım. O albüm için şeye girmiştik rahmetli şeyle Topaloğlu'yla, Hilmi abiyle.
0: Hilmi abiyle.
1: Satış tirajı için. O 300 bin satar demişti. Ben 500 bin demiştim. İddiaya girmiştik. Dedim
0: Daha
1: ki
0: fazla sattı.
1: tabii o ilk hafta 800 bin sattı.
0: Biliyorum.
1: Şeyine aranjör ücretine iddiaya girmiştik. Ben kazandım çünkü o
0: Kazandın.
1: şeyi bilmiyordu. O şarkıların ne kadar değerli olduğunu ve karşılığı olduğunu
0: Tabii.
1: o eski şarkıların
0: Tabii.
1: bilmiyordu. İşte Hasretin Ne Yandı Gönlüm falan
0: Ya.
1: biliyorsun. Sonra arkasından tekrar bir albüm daha çalıştık. Dosta Selam Olsun albümü. Sonra tekrar Haberin Var mı albümü. Yani çok çalıştık.
0: Evet,
1: O
0: biliyorum.
1: dönemde de orkestrasının şefiydim belli bir
0: Biliyorum.
1: şeye göre.
0: En uzun çalıştığın Edip abi galiba. Hem sahnede hem...
1: O zaman Edip Akbayram, evet Fatih Kısaparmak'la çok çalıştım. Onun Bu Adam Benim Adam albümünü biliyorsun
0: Ha.
1: yapmıştım. O da bayağı ses getirmişti. Kendisiyle çalıştık. Zülfü abiyle çok çalıştım. Divan Eli'yle, orkestramla. O zaman çok değerli isimler vardı. İşte Asım Ekrenler
0: Tabii.
1: gibi, Saim Perker, Mekanları Cennet Olsun, Sevingül Bahadır vardı biliyorsun. Çok değerli müzisyenlerdi. Yani o insanlarla birlikte müzik yapmak, tüm dünyayı dolaşmak. Bu arada stüdyo müzisyenliğim çok yoğun ilerliyordu. İşte butik işlere imza atmıştım.
0: Tabii.
1: Çok refakatim var ama işte Tarkan'da çaldığım o Yandım Yandım mesela biliyorsun. İşte Göksel'de çaldığım Elektro Günün Birinde depresyondayım.
0: Evet.
1: Ondan sonra işte
0: Tam
1: Ah
0: bir
1: Be Kardeşim.
0: emekçisin
1: Evet,
0: canım. Yani çok
1: yani...
0: sazını da çok seviyorsun, müziği çok seviyorsun. Doğal olarak program başında söylediğin gibi Aşık İsa Koç, Aşık Şahsenen Bacı'dan doğanlardan ne
1: Farklı bir
0: bekleyeceksin?
1: şey.
0: Doğal olarak farklı bir şey olmuyor ve çok emek vermişsin. Peki ben hemen Ahmet'i bırakıp başkanım diyerek.
1: Evet.
0: Şimdi üstad, bu senin zamanında, yani Mür bir başkanlığında bize böyle 3 ayda bir falan çok ciddi rakamlar geliyordu. En azından biraz kendimizi iyi hissediyorduk. Yani bu rakamlar senin başkanlığından sonra çok dörtte bir derecede azaldı, düştü.
1: Azaldı bir de.
0: Nedeni ne azaldı? Nedeni ne üstad bunun?
1: Ya şöyle ya
0: Yani
1: bu
0: sen birazcık daha galiba telifi toplamak için biraz galiba zorluyordun. Herhalde
1: kendi
0: görüşmeler
1: kariyerimi hayır
0: yapıyordun.
1: kendi kariyerimi riske ediyordum. Yani o zaman ben albüm yapmışım.
0: Hı.
1: Mesela bir plak şirketiyle. O plak şirketi de şeyin başında o zaman dijitalin başında
0: Hı.
1: mesela adamlarla şey oluyordum. Hani kendi sanatçılığım ve adamların sanatçısı olduğunu unutup o
0: Hı.
1: firmanın resmen pazarlık yapıp yani şey yapıp meslek birliğimin faydasına en yüksek oranları alıyordum bu bir. İkincisi çok çalışıyordum. Yani gece gündüz hatta o ara benim mesela mesleki olarak çalışmalarımı en alt düzeye indirdiğim şeydir. Nicelik olarak,
0: Hı.
1: nitelik olarak değil de. Dolayısıyla çok çalıştım. Çok anlaşmalar yaptık.
0: Hı.
1: Yerli yabancı. Mesela YouTube'u Türkiye'ye Mür 1'de ilk defa getiren benim.
0: Evet.
1: Gittim Cannes'da sanıyorum o zaman. Müzik festivalinde Midem'de adamlarla oturduk o zaman anlaşma yaptık. YouTube para ödeyeceksin kardeşim Türkiye'deki yorumculara şeyini ben işte o zaman Bülent Fort'a yine MÜYAP başkanı onun gibi mesela dijital o zaman bu kadar gelişmiş değildi. Dijital anlaşılamayan bir mecraydı. Nereden ne kadar para toplanacak? Bunu oturdum, çözdüm. Evet, buradan böyle olması lazım. Buradan böyle olursa üye daha çok para kazanır. Sonra ne yaptım? Bununla da yetinmedim. Bu ülkemizde bu müziğin müziğin bu şeye gelmesine emek vermiş 70'li yıllarda, 60'lı yıllarda müzik yapmış çok değerli sanatçılarımız var biliyorsun. Çok önemli
0: müziğin sanatçılar. Evet. Gibi.
1: Mesela işte o kadar çok isim var. Ferdi Özbeğen mesela. Tabii. Ondan sonra Selçuk Alagöz, misal veriyorum.
0: Onları üye yaptın. Kartal Kağan gibi.
1: Onları hayır zaten üyeydiler. Dedim ki arkadaşlar şimdi bu insanlar, bu sanatçılar şeyken, meşhurken para kazanabilecekleri çok fazla mecra yoktu. Tabii. Reklamda oynayamıyorlardı, tabii. İşte dizide oynayamıyorlar. Bugün öyle değil. Bir şarkı patlatan sponsorlarla ciddi paralar kazanıyor. Normali de bu. Bu insanlar dedim emek verdiler. Bugün buranın kurulmasına öncülük etmiş üyelerimizdir. Bir öneri sundum. Genel kurulu 60 yaşın üzerindeki kişilere belli bir miktar fazla dağıtılacak. Bir fon ayrıldı. 60 yaş denildi buna. Bu bir maddi olarak çok şey değil. Ama bir saygı duruş. Mesela evet. Rahmetli Ferdi Özbeğen beni aradı o zaman. Ya başkan dedi gözlerim ne yaşardı. Şey paraya ihtiyacı
0: ama
1: yok.
0: Ama ona bir itiraz etmişlerdi değil mi?
1: Etmişti. Tabii. Ya böyle bir kitle oluyor. Var. Sonra meslek birlikleriyle uyum içinde çalıştım mesela. Bugün aynını sevgili Recep Ergül yapıyor mesela. MESAM Başkanı. Benim de çok sevdiğim bir arkadaşım. Hı-hı. Yani inanılmaz güzel işlere imza atıyor ve çok güzel hak edişler dağıtıyor. Bu iş tam zamanlı olarak buraya çalışmanızla olacak işler.
0: Düzelecek mi Üstad inşallah?
1: Yani inşallah daha iyi olmasını
0: tek
1: umut ediyorum.
0: Tek lisanslamaya geçirirse...
1: Şimdi tabii bir elin nesi var, iki elin sesi var. Şimdi diğer meslek birlikleriyle çok iyi organize bir şekilde hareket etmeniz aha. gerekiyor. Eğer birlikte hareket ederseniz sizin karşınızda hiçbir şey mecra duramaz. Anlatabiliyor muyum? Anladım. Yani birlikte hareket ederseniz, dağınık bir görüntü vermezseniz çok daha iyi hak edişler. Bu arada bir meslek birliği daha kuruldu biliyorsun. Müzisyenlerin üye olabileceği, kardeşlerim üye mi bilmiyorum ama arkadaşlarım TSMB. Yani müzisyenlerin refakatten doğan, albümde çalıyor ya, oradan doğan telif haklarını toplayan TSMB. Tabii. Ciddi şey şu an tanınmış bir meslek birliği ve para topluyor. Hak ediş toplayıp üyelerine dağıtıyor.
0: Çok iyi. Mesela bizim, ona üye oldun ya.
1: Yani
0: bir ton albümde bir ton şeyiniz
1: tabii,
0: var yıllardır.
1: Tabii ki.
0: Emeğiniz var.
1: Tabii.
0: Sizin, Ahmet'in.
1: Yani Hakan'ın. Şey olanın neden o yorumcunun payı var tabii ki. Ama şimdi ona eşlik eden... Enstrümanistin de payı var. Yani telif hakkı doğuyor. Oranı o kadar büyük olmasa da bir hak edişi var ve onu oradan alıyorsunuz.
0: Peki başkanım bizim programın sonuna geldik.
1: Tamam.
0: Ben özellikle seni ağırladığım için gerçekten çok mutluyum. Umarım ekran başındaki izleyicilerimiz de keyifli dakikalar geçirmiştir bizimle birlikte.
1: İnşallah.
0: Biz çok mutlu olduk. Şeref verdin, onur verdin.
1: Ben çok mutlu oldum.
0: Böyle olur muyla final yapacağız.
1: Tamam.
0: Seninle bitirelim başkanım.
1: Tamam.
0: Ahmet Koç. Bugün sevgili izleyiciler Ahmet Koç konuğumdu bugün. Çok keyifli oldu bizim için. Gerçekten o tam bir müzik emekçisi. Çok teşekkür ediyorum işte zaman ayırıp geldiğin için.
1: Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Değerli arkadaşlarıma da şimdiden çok teşekkür ediyorum. Kendisi her biri kendi enstrümanında çok usta müzisyenler. Bugün burada gerçekten onlarla birlikte müzik yapmaktan ben de çok mutlu oldum. Umarım TRT Müzik izleyicileri de mutlu olmuşlardır.
0: Çok teşekkür ederiz tekrar. Sevgili izleyiciler önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Hepinize selam ve sevgilerimizi iletiyoruz buradan. Kalın sağlıcakla.

Allah dünyayı sadece senin için değil, tüm canlılar için var etti. O canlılar için de sana ayrı bir önem verdi. Seni özel nimetlerle donattı ve seni sorumlu kıldı. Bu bilinçle toprağı, suyu, havayı, bitkiyi, hayvanı, ormanı, doğayı ve çevreyi korumalısın. Unutma, yaşamak için bunlara muhtaçsın. Hepsi sana emanet, gelecek nesiller adına emaneti gözet. Doğanın dengesini bozma, hayatları karartma.

0: Ben Kahraman. Bundan 10 yıl önce bir Temmuz gecesi doğmuşum.
1: İyi ki doğdun Kahraman.
2: Nice senelere Kahraman.
0: Benim doğduğum gece babamlar sokağa dökülmüşler. Yok, ben doğuyorum diye değil. Ben daha güzel bir Türkiye'ye doğabileyim diye.
3: İstanbul Boğaz Köprüsü'nde akşam saatlerinde olağan dışı hareketlilik
0: yaşanan... Annemin karnı burnunda. Babama demiş ki...
1: Sen bizi düşünme. Kahramanımın istikbali için git.
4: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum.
0: İşte o gece doğmuşum ben. 15 Temmuz gecesi. Ben kahraman. O gece yalnızca ben değil, benim gibi yüz binlerce, milyonlarca kahraman doğmuş.
5: İyi ki doğdun kahraman. İyi ki doğdunuz halkın kahramanları. Bundan tam 10 yıl önce bu halk mutlak iradesini gösterdi. Demokrasisini ve özgürlüğünü canı pahasına koruyarak ilelebet kutlanacak bir zafer kazandı. Demokrasi ve Milli Birlik Günümüz kutlu olsun.
6: 18-24 Temmuz arasında BİM'de kardele makarna çeşitleri 17 lira yerine 15 lira. Şafak küp şeker 57 lira 50 kuruş yerine 50 lira.

0: Merhaba sevgili TRT Müzik izleyicileri. Bizler tekrar huzurunuzdayız. Aşk ve ötesi diyoruz. Aşktan ötesini arıyoruz hep birlikte.
1: Ne güzel bir girizgah oldu.
0: E kısmet. Bugün böyle çıktı.
1: Çok da güzel bir şarkıyla açtık programı. Bugün dedik. Sözleri Arşen Bardakçı'ya, müziği de Kazım Birliğe ait olan. Enfes bir düzenlemeydi bu arada.
0: Ya estağfurullah. Aslında benimki biraz transkript düzenleme gibi. Çünkü sevgili Cihan Sezer bunu vakti zamanında Kubat'ın albümünde zaten efsane düzenlemesini yapmıştık. En sevdiğim aranjörlerden de biridir. Çok özeldir. Cihan Sezer'e de buradan bir selam yollayalım. Biz kendimize göre biraz ucundan kıyısından bir şeyler yapmış olabiliriz ama sadık kalmaya çalıştım orijinaline bu eserde özellikle.
1: Çok da güzel bir giriş oldu. Umuyoruz sizlere de geçmiştir şarkının ruhu. Neyle devam edeceğiz?
2: Diyarbakır yöresine ait güzel bir...
0: Öyle mi?
2: Evet.
0: Oraya gidiyoruz direkt.
2: Evet. hem de direkt oradayız.
1: Işınlanıyoruz.
2: Bir esmerin biçim biçim diyeceğiz.
0: Yalnız evde geçen gün esmerin biçim biçimin arasında bir şeyler de yapmıştık böyle bir çeşitleme. Eğlendik, mutlu olduk. Planlama da yok arkadaşlar. Öyle bir şey yapalım mı? Yani sürprizler var ilerleyen bölümlerde. Bakalım ne olacak. Hazır mıyız?
2: Hazırız. Buyurun. Canlar.

0: kibar yarim esmerim.
1: Alkış.
2: Oo.
1: Çok müthiş. Güzel oldu.
2: Arkadaşlar elinize emeğinize sağlık. Güzel oldu be.
1: Güzel oldu, güzel hissettik.
3: Arada yaptığımız uzun hava da Kazancı Bedih'ten Tükendin Aktif Ömrüm'dü bir kuple.
2: Bu arada İzzet Baba'ya da bir selam yollayalım ya.
3: Tabii ki.
2: Yani arada ben bazen sahnede yapıyorum o espriyi söylerken bu şekilde. Hakkını helal etsen. Yani biri derse ki bu çocuk böyle yapıyor, seni taklit ediyor diye. İzzet Baba'ya da selam olsun.
1: Biraz daha ağlatalım.
2: Madem keyiflendi.
3: Hemen düşürelim.
2: Hemen düşürelim.
1: Anında.
2: O zaman elimizdeki baş düşürücü seneye şöyle bir baktığımda şöyle güzel bir Hicaz taksimi.
1: Evet. Yine sözümüzü Hakan Altun'a ait olan Yorgun Yılların diyeceğiz efendim.
3: Onunla gireceğiz. Bakalım sonrasında neye varacak.
2: Hadi bakalım. Programın adını sürprizler mi koysaydık?
3: Olabilir.
1: Program böyle oldu.
2: Buyurun.

geç de olsa öğrendim. Kapanmaz yarayım, gece gündüz kanarım, göz göre göre yandı yıllarım. Gönlümde açan gonca gül olmadan kırıldı, seni ne serin bu yolda.

0: Seviyorsan git konuş.
1: Eh, güzel oldu.
2: İçimiz yandı gerçekten.
1: Ya bir de eserler birbirine bağlantılı, bir de acayip sevdiğim eserler ikisi de.
0: Değil mi?
1: Vallahi
0: kim
1: elinize
0: sevmiyor
1: emeğinize
0: ki
1: sağlık.
0: yorgun yolları
1: Ben
0: duyanları?
1: olabildiğince güzel hissetmeye
0: Çok
1: çalıştım.
0: güzel.
1: İnşallah izleyicilerimize de geçmiştir.
0: Yoktu da bir aşk hali var. Gerçekten çıktığı zaman tizleri oraya alıyor maşallah.
2: Allah vergisi diyelim.
1: Yoktu da şimdi var aslında. Vurunca biraz da böyle bir hançeri insanın bağrına.
2: Geçince abi kalbe, kalp söyletiyor tabii ki insana da.
0: Bu arada Hakan abiyi söyledik, selam verdik de Sezgin Büyük ismini söylemedik. Duyanlarının da sözü
1: Evet.
0: müziği sevgili Sezgin Büyük'e ait. O da büyük bir üstattır.
1: Bu arada yine güzel bir ana geldik. Sözleri yine Şakir Askan, müziği yine Burhan Bayar'a ait olan, çok kıymetli bir eser, benim de hayatımda farklı bir yeri olan Sende Kalmış diyeceğiz efendim.
0: Haydi bakalım. Şimdi öyle bir söyledi ki çok iyi çalmamız lazım arkadaşlar. Buyurun.

0: O kadar çok etkilendim ki gerçekten bu şarkıdan.
1: Ay, teşekkür
0: yani daha
1: ederim.
0: Önce de bildiğim ve çok sevdiğim bir şarkıdır.
1: Canım
0: Fakat
1: kardeşim, çok teşekkür ederim. Çok sağ olasın.
0: İnanılmaz etkilendim. Muhtemelen sadece ben değil, şu an stüdyodaki herkes, tüm arkadaşlarım inanılmaz etkilenmiştir.
2: Vallahi ben ağlayan gördüm şu anda burada.
0: Evet.
2: Şurada biraz Murat da tuttu kendini gibi geldi. Neler yaşadı kim bilir. Özlemler var tabii, değil mi?
1: Tabii şimdi bir de eser benim için çok başka şeyler anlatan bir eser. Bende özel bir yeri olan bir eser. Anlatmaya çalıştım esasen ama herkesin acısı, sevgisi kadar. Hissetmeye çalıştım diyeyim ya. Kısadan hisse olsun. Sende kalmış diyelim.
2: Evet.
1: Bu eser benim kıymetli eşime armağan olsun.
2: Oh, hadi bakalım.
1: Gözlerimden öptüğüm evladıma armağan olsun.
2: Ya.
1: Özledik. Biraz da öyle bir durum var.
2: Ya
1: Sende kalmış deyince.
2: Zaten şarkılar özlemle, aşkla birleştiği zaman daha bir anlamlı oluyor. Birçok şarkıda da kendi hayatımızda, kendi geçmişimizle alakalı böyle izler buluyoruz ya da o anla alakalı izler bulabiliyoruz. Şarkılar bu yüzden güzel. İçimizdeki yarayı açıp, zehri akıtıp tedavi etmemize en çok bu şarkılar yardımcı oluyor. Ve her nedense Şakir Askan'la Burhan Bayar bunu hep yapıyorlar, hep yapmışlar. Yaşasın aşk. Yaşasın müzik, yaşasın arabesk. Madem öyle, şimdi arabesk dedik, aşk dedik, bir büyüğümüz daha var. O da ustalar.

0: ben biridir. Hele erkek solo vokal dediğimiz zaman ilk ismi akla gelenlerden İbrahim Tatlıses'in hem icra ettiği hem de bestelediği iki tane eseri birbirine bağlayacağız. İzleyicilerimiz de merakla bekliyorlar acaba nedir nedir diye. Hadi başlayalım.
1: Sürpriz olsun.
0: Hadi.
1: Buyurun.

0: Bu iki şarkının bağlantısı birbirinden apayrı dünyalar aslında düşünüldüğünde.
1: Bu arada bu iki şarkıyı biz sevgili dostlar hani konserlerimiz oluyor, canlı sahnelerimiz tabii ki. Bu iki şarkıya girip de reaksiyon almadığımız herhangi bir sahnemiz olmadı.
2: Yok, evet. Göktuğum bir eser isteyeceğim artık. Yani sen de kalmış dedik. Nankör kedi dedik artık.
0: O zaman
2: Sen
0: Sezen
2: deyiz.
0: Aksu'nun çok sevdiğim bir şarkısını söylemek isterim sizlere.
1: Şahane.
0: Hayatımın bu dönemlerinde de tam olarak beni anlatan bir şarkı diyebilirim. Çok tutulduğum bir
2: Yandık o zaman.
1: Yandık eyvah. Evet, mendilleri dağıtalım arkadaşlar.
0: Sözleri Sezen Aksu'ya, bestesi de Onno Tunç'a ait olan bir eser. Kurşuni Renkler diyeceğiz.

0: Az önce Mehmetcan bir şey söylemişti yukarıda. Güzel şarkı, hakikaten güzel şarkı abi.
1: Ama biz de güzel şarkılar seçiyoruz.
0: Kesinlikle.
1: Evet.
0: Kesinlikle.
1: Neden? Çünkü kendi kalbimize değmeyen, kendi süzgecimizden geçmeyen hiçbir eseri sizlerle sırf popüler, sırf tutuyor diye paylaşmayı asla istemiyoruz. Biz zaten sanatı seçmiş kişiler, çok fazla böyle para gözeten insanlar olamayız. Aklımız, beynimizin o tarafları fazla çalışmıyor. Dikkat edin, nerede müzisyen var yatırım yapar, batar. Olmaz. Müzisyen ne olur? Müzisyen banka soyamaz. Onu da tasarlar. Müzisyen hiçbir şey yapamaz. Müzisyenin tek yaptığı şey, Allah ona bir yetenek bahşetmiştir. O hem bir ödüldür, bir taraftan da kendi hayatı için aslında cezadır. Bizler kendini düşünmeyip fazla beceremeyen, kendini her zaman erteleyen ve öteleyen yaratıklarız yani. Bizim durumumuz bu. O yüzden bizler size emanetiz arkadaşlar. O yüzden kendi kendimize bu işi bir yere kadar döndürebiliriz hayatımızı. Ama sizinle beraber oldukça, sizlerin sevgisi, ilgisi ve alkışı bizim için her şeyden değerli ve bizim için hazine gibi.
0: Ne güzel anlattın abi.
1: Öyle ama. O zaman vurduk bari öldürelim.
0: Sözleri Gönül Özçarkçı. Bestesi de Özkan Turgay'a ait olan Demir Attım isimli şarkıyı söyleyeceğiz. Aslında Ebru Gündeş'le de özdeşleşmiş bir şarkıdır.
1: Bu Demir Attım'ı ben de ilk defa Ebru Gündeş'ten duydum. Haydi bakalım.
2: Buyurun.

sessiz bir köşede, her şeyden uzak meçhul yarınlara terk edilmişim. Dostluklar yalanmış, sevgiler tuzakmış, tuzak. Hayret, yanılmışım, yalnızım şimdi. Oysa mutluluğu hayal etmişim. Gidenler unutmuş, aşklarım yalanmış, yalan. Güneşin doğuşu, batışı ufaksız. Nasıl yaşanırsa yaşadım ben aşksız. Güneşin doğuşu, batışı farksız. Nasıl yaşanırsa yaşadım ben aşksız. Demir attım yalnızlığa, bir hasret.

0: dayım, gidiyor gündüz gece.
1: Cennet Bodrum'un ılık gecelerinden birinde huzurlarınızdayım ve çok bahtiyarım.

0: Bizde yer etmiş sevgili Uğur Aslan bizlerle aynı zamanda sazıyla sözüyle hepinizi mest edeceğine inandığım benim de çok sevdiğim bir arkadaşım. Çok müthiş bir müzisyen olan sevgili Dilan Avşar bizimle. Nasılsınız Uğur Bey?
1: Çok teşekkür ederim. Programını tebrik ederek başlıyorum ben de.
0: Çok sağ olun.
1: Ne güzel. Çok yakışmışsın sunucu koltuğuna. Sahneye yakıştığın gibi sunuculuk da sana çok
0: Çok
1: yakışmış.
0: teşekkür ederim. Sizden bunu duymak beni mutlu ediyor
1: Evet,
0: gerçekten.
1: teşekkür ederim.
0: Senelerce sunuculuk vesaire yaptığınız için de gerçekten sizden bunu duyduğumda çok çok mutlu oldum.
1: Evet, bu tabii biraz kilometre. Sen bunu her yaptığında her geçen gün daha güzel olacak, daha güzel olacak ve bir gün Türkiye'nin unutulmaz sanatçı ve sunucularından biri olacaksın inşallah.
0: Umuyorum inşallah. Çok teşekkür ederim güzel sözler için. Ben sizler nasılsınız? Bu ne güzellik, bu ne
2: Teşekkür
0: şıklık
2: ederim.
0: diyelim.
2: Teşekkür ederim. Ben de çok mutluyum. Tedip bir arkadaşıma böyle konuk olarak geldiğimiz için zaten Uğur abi abim oluyor
1: Evet.
0: kendisi.
1: Zilan da beni benzetiyorlar. Kardeşim mi diye soruyor
0: Bir de
1: galiba.
0: ben daha çok direkt.
2: Evet bu arada.
0: Daha benziyorsun.
2: Hayırlı olsun.
0: Çok teşekkür
2: Ekrem'e
0: ederim.
2: zaten çok yakışıyorsun. Bu tartışmasız yani. Kimse burada bunu tartışamaz. Seni seviyorum biliyorsun.
0: Ben de seni çok
2: Evet,
0: seviyorum.
2: çok
0: İyi
2: da
0: ki geldin.
2: mutluyum. Evet, iyi ki geldim. Çok mutluyum senin
0: Çok da
2: olduğun.
0: mutlu ettin beni.
2: Teşekkür ederim.
0: Neler yapıyorsun? Müzik hayatın nasıl gidiyor? Biraz çok hafif böyle kendini tanıtabilir miyim? Güzel gidiyor. Şöyle ben aslında konservatuvar mezunuyum. İşte yüksek lisans tamamlamış böyle. Ayrıca müzik öğretmenliği yapıyorum. Onun harici böyle single'lara işte böyle bir de oynadığım bir televizyon, ay, özür dilerim, sinema var. O şekilde müzik hayatıma devam ediyorum aslında projelerle beraber.
2: Çok
0: Çok da
2: güzel.
0: donanımlı bir müzisyen olduğunu altını çizmek
2: Yani
0: istiyorum.
2: okulları saymak istemedim ama burada
0: Biliyorum
2: teşekkür
0: ama
2: olsun diye.
0: yani sen
2: Çok
0: şu an
2: teşekkür ederim.
0: mütevazilik yapıyorsun
2: Teşekkür
0: diye
2: ederim.
0: düşünüyorum. Sizin şiirle olan ilişkinizi hepimiz zaten yakından biliyoruz. Şiir yazmak sizin için terapi midir? Nasıl hissettirir size? Bu hikayeyi çok merak ediyoruz.
1: Ben şimdi film ve sinema eğitimi aldım bir dönem. Ve orada hikaye yazma işiyle aslında bu şiir yazma başladı. Ben böyle şiirsel metinler yazardım. Televizyon programlarının görüntüleri altına da bunları okurdum. Bir dönem duygusal programlar yaptığımda. Herkes ya ne güzel şiir okuyorsun, ne güzel şiir okuyorsun demeye başladı bana. Halbuki onlar böyle duygusal şiirsel metinlerdi. Hikaye anlatımını ben çok severim. Yani her şiirin, hatta şarkılarımda da ona dikkat ederim. Bir hikayesi olsun, içinde kahramanlar olsun, bir başı sonu belli olsun. Buna çok dikkat eden biriyim ben. Dolayısıyla şiir yazmaya aslında ilk televizyon programlarına o görüntü altı metinleri yazarak başladım. Sonra bu şiirler çok güzel deyince onları biraz şiire çevirmeye başladım. Sonra bir dönem işte 2000'lerin başında bu şiir albümleri çok moda olunca şiir albümü yaptım ben de. İbrahim Sadri bu işin öncüsüdür. İkinci olarak da bana bu iş teklif edilmiştir. Şiir albümleri başladı. Yani aslında bugünkü aklım olsaydı şarkı okurdum o dönem. Öyle başlardım. Şarkıyı sonradan okumaya başladık. Çünkü şarkı okurken de kendimi çok mutlu hissediyorum. Yani ifade çekti o. Zaten biz sanatçılar kendimizi sahnede, işte ekranda, televizyonda, şarkı okurken, şiir okurken ya da bir şeyler sunarken ifade ediyoruz. Çünkü bizim işimiz bu, bizim mesleğimiz bu. Ben çok farklı televizyon programları da yaptım. Bazen ya bu program olmamış, diğeri daha iyiydi falan diyenler oluyor. Ama şimdi bu benim işim. Yani bir bakkal dükkanı düşünün. Orada her şeyi satıyor bakkala gittiğinizde. Ya ekmek satmak sana yakışmıyor. Sen su sat falan diyebiliyor musunuz bir bakkala? Yani bu da öyle bir şey. Bak şimdi sen şarkı da çok güzel söylüyorsun. Bak programa da ne güzel
2: Teşekkür
1: yakışmışsın. Sürpriz yok.
2: ederim.
1: Güzel bir şey.
2: Sağ olun.
1: Vesile. Bizim işimiz de böyle bir iş. Benim şiir yazmak ilk işlerimden biri. Çünkü ben bir hikaye anlatıcısıyım aslında. Ve halen şiirsel hikayeler yazmayı seviyorum.
0: Böyle yaşadıklarını mı yazarsın yoksa bu empati yeteneğiyle bir yazma mıdır bu?
1: Evet. Yani bu ben gözlem üzerine daha ziyade yani yazdığım her şeyi yaşamış olsaydım herhalde perişan olurdum ben. Çünkü ya çok duygusal şeyler var içlerinde. Yani benim çok dinlenen şiirlerimden biri vardı. 2001 miydi neydi? Er Mektubu diye bir şiir vardı. Mesela o bir Güneydoğu'da askerlik görevini komando olarak yapmış benim hikayesiydi. Ben öyle bir askerlik yapmadım. Ama o bizim aranjörümüzün hikayesiydi. Bir gün bana oturdu askerlik anılarını anlattı. Allah'ım nasıl olabilir böyle bir şeyler dedim. Ve oturdum onu akşam şiire döktüm. Ve o öyle bir şey çıktı. Yani Dinlediğim zaman, gerçekten onu hissedebildiğim zaman, kendimi onun yerine

Merhabalar, Irmak Arıcı ile dünden bugüne programımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sözüyle, anlattıklarıyla kalplerimiz

0: koyabildiğin zaman birinin hikayesinde, yani senin bir aşk hikayende oturup yazabilirim. Problem yok. Dolayısıyla yazdıklarım ve okuduklarım sadece kendime ait şeyler değil. Karagümrük'te biraz, mesela orada dayımın hikayesi var. Çok yakın bir arkadaşımın hikayesi var
1: İyi ki
0: Karagümrük'te
1: de
0: yakın
1: var.
0: yıllarda. Evet.
1: İyi ki de var ki o güzel eseri dinleyebildik. Birazdan alacağız eğer sen de söylemek istersen tabii ki. Evet, müzik
2: Evet.
1: öğretmenisin kadarıyla. Ve öğrencilerle nasıl aran? Nasıl geçiyor?
2: Ya şöyle aslında ben konservatuvar okuduktan sonra öğretmenlik yapmak gibi bir hedefim ve şeyim yoktu. Ama branşım gereği ise halk müziği bunları daha çok ise çocuklara nasıl aktarabilirim, gençler üzerine nasıl bir etki bırakabilirim diyerek aslında o 2 günümü de okula geçirmek beni çok tatmin ediyor. Çünkü işte çocuklar 5'e giden 10 yaşındaki bir çocuğu açıp böyle YouTube'da benim türkülerimi dinleyip "Aa bak bu benim hocam" demesi bile benim için çok kıymetli bir şey. Ya günümüz müziğine popüler kültür
1: hele ki.
2: Evet, bir tık daha hani o
1: Türkiye
2: etkiyi oraya
1: onlara.
2: aktarabilirim diye işte eve gidiyor. Mesela Veli diyor ki "Hocam sizi çok seviyor, işte dinliyor" demesi bile beni çok tatmin ediyor. 5 gün yapamam o okul sürecini ama o 2 gün beni çok tatmin ediyor yaptığım işler harici. O yüzden mutluyum. Ya ben seviyorum. Çünkü 5 yaşında da öğrencim var, 50 yaşında da var. Güzel bir yolculuk.
1: Kesinlikle çok da
2: Evet.
1: kıymetli yaptığınız iş.
2: Evet.
1: Hangi türküyü söylemek
2: O zaman
1: istersiniz
2: evet,
1: de?
2: Aşık Veysel'e analım.
1: Ben gidersen sabım sen kal dünyada hey diyelim.
2: Heyecanla bekliyoruz.

0: Özellikle de Türkiye'yi seçerken o kısım beni yani böyle sevgilerimizi, selamlarımızı, saygılarımızı gönderelim. Babanız insindedir. Muzaffer. Muzaffer amcacığım. Ellerinden
1: Evet.
0: öpüyorum. Çok çok
1: Yani bir tüm
0: saygılarımızı
1: babanız.
0: gönderelim. Kesinlikle
1: Başak.
0: öyle. Sık yakışılır bu yavrular.
1: Hep düşkün oluyorlar zaten.
0: İnanılmaz kıymetli bir eser seslendirdim. Buradan çok saygı duyduğumuz ozanımız Aşık Veysel'i ve hayatını kaybetmiş büyük ustalarımızı rahmetle anıyoruz. Sen de çok güzel hakkını verdin ve seslendirdin. Geldi de böyle ağzına sağlık. Evet Uğur Bey, şiirlerinizde sizi çok etkileyen bir hikayeyi merak ediyorum. Nedir acaba?
1: Şiirlerimde beni çok etkileyen çay.
0: Belki sizin yazdığınız, belki böyle esinlendiğiniz birinden.
1: Yani şimdi her biri tabii ayrı hikayeler. Hep öyle derler ya, onlar benim çocuklarım gibi, çok seviyorum falan böyle derler hep. Benim tabii, şimdi tabii Karagümrük benim doğduğum yerde olduğu için onun yeri başka. Benim doğup büyüdüğüm yer, arkadaşlarımın, dostlarımın olduğu yer. O işte bir kızla kaçma hikayesi, yani dayımın hikayesi efendim. Yani o çok böyle hep bizden, böyle o Karagümrük'teki o mahalle semt döneminden yaşadığımız şeyler olduğu için o bana da hep sıcak geliyor, güzel geliyor. Zaten işte kendinizi anlattığınız zaman aslında bir karşılık buluyor izleyicide de o. Eğer ne bileyim işte İbrahim Tatlıses o mağaradan geldim ben buyum deyip öyle kendini anlatmasaydı belki bu kadar yer bulmayacaktı o ilk dönemlerinde. Dolayısıyla o çok samimi geliyor insanlara, kendinizi doğru anlatırsanız ve iyi tarif ederseniz. Karagümrük'te benim doğru anlatılmış iyi tariften bir şeye sanıyorum ki karşılık buldu. O var. Yani tabii aşk hikayeleri var.
0: En
1: Çok
0: derinde onlar mı diyebilirim?
1: en derinde onlar, ama artık o kadar çok üzerinden zaman geçti ki tabii ki. Onlar da çok güzel karşılıklar buldu. Yani biz şimdi öyle bir dönemden geliyoruz ki aslında bundan 20 yıl önce hani cep telefonu bile olmadığı dönemlerde biz aşkı tanıdık. Yani
0: O zaman daha kıymetli değil
1: o
0: miydi?
1: zaman çok kıymetliydi. Yani ne bileyim mesela bundan 20 yıl önce, o 25 sene önce diyelim aşık olduğunuz birini bir parkta görmüşsünüz. Ne telefon var, ne onun sosyal medya hesabı var, ne bir şey var. Hiçbir şey bilmiyorsunuz. O günlerde yine haftanın her o gününde o parka giderdiniz ki bir daha onu görebilesin de tanışabilesin diye. Yani böyle aşkların içinden gelmiş bir nesiliz bizim nesil. Hani senin programının ismi Geçmişten Geleceğe. Ya işte ben geçmiştenim, o gelecekten böyle güzel olmuş yani. Dolayısıyla o dönemde aşk, mektup diye bir şey vardı. Şu an kalktı, e-mail oldu artık o. Yani mektup
0: Keşke mektup
1: yazardık.
0: kalsaydı.
1: Elimizle mektup yazar, onu postaya verir. O posta onu götürür. Bir hafta sonra gider, bir haftada okunur. İkinci hafta mektubu gelir. Bir ay sonra cevabını falan alırdık. Yani bir ayda cevap geliyordu falan böyle.
0: Peki şimdi sözünü kesiyorum, nasıl dersin? Bu iki tarafa da hakim olan biri olarak soruyorum zamanı. Hakikaten bunu çok samimiyetle cevaplamanı rica ediyorum. O zamanda mı yaşamak, yoksa kolaylık vesaire teknoloji olarak bu zaman mı?
1: Böyle insanın geniş geniş vakti olsa, şöyle bir 200 yıl ömür olsa o zaman da yaşamak derim. Ama şimdi tabii artık hayat öyle hızlı ki, o kadar çok dikkat dağıtan veya o kadar çok ekstra hayatımıza girmiş işler, güçler, ekstra uğraşılar var ki bu dönemin şartlarında ancak bu dönemle baş edilir. Yani bu dönemin şartlarında ancak teknolojiyle baş edebiliriz. Orada diğer tarafta vakit daha boldu. Daha güzel kendimize vakit ayırabiliyorduk. Ne bir komşuluk vardı, dostluk vardı, ahbaplık, arkadaşlık başkaydı. Aşklar bir başkaydı. Yani şimdiki aşklar artık biliyorsunuz kaydırılıyor. Bu kaydırma süresi, hani insanlar, gençler bakıyorlar 5 saniyeye düşmüş. Yani 5 saniyede bir kaydırıyor. Sen ne söylersen söyle ilk 5 saniyede ne dediysen dedin, o kadar kaydırıyor. Şimdiki aşklar da öyle. Kaydırıyorlar artık. Bu tamam, bunu tanıdık, bunu da tanıdık, bu da tamam. Yani 5 saniyede
0: Çok
1: aşk
0: çabuk
1: böyle kayıt.
0: tüketmeyi öğrendik
1: Geçiyoruz yani. Çok
0: aslında.
1: tüketici bir dönemde yaşıyoruz. Allah kolaylık versin, ama yine de bu dönemde yaşamak ve eski dönemde de yaşamış olmak çok önemli bir takım.
0: Karagümrük demişken bu güzel eseri canlı canlı dinleyebilir miyiz?
1: Tamam, dinliyorum.
0: Lütfen.

Aslında işin aslı şöyle Hakim Bey. Aslı'yı ilk gördüğüm gün başlıyor işin aslı. Aslı bir gün benim acizane kaptan şoförlüğünü yaptığım 56 Chevrolet taksiye biniyor ve kara gümrüğü ediyor bana. Kara gümrük o dakika gönlümün başkenti, başımın tacı, ruhumun ilacı oluyor. Delikanlıya yakışmaz. Yolculuk boyunca en ufak bir rahatsızlık ya da edepsizlik etmiyorum ama indiği yeri, yolu, sokağı, kapıyı mıh gibi aklıma çakıyorum. Oğlum diyorum bizim Chevrolet'e, bu kapıyı unutma. Bir gün ilk bu kapıda gelin arabası olacaksın. Bulup buluşturup, sorup soruşturup en nihayetinde Aslı'yı istetiyorum. Ama gel gelelim kızın üvey anası kızı bir türlü vermeye yanaşmıyor. İkinci kez istetiyorum. Bu kez üvey abi bizde taksici esnafına kız yok koçum diyor. Allah'ın hakkı üçtür anam. Seni de yorduk ama hadi son bir kez daha istediyorum. Kapı anamın yüzüne bir kez daha kapanıyor. Oğlum bu işin aslı yok diyor. Ben de bakkalın çırağı Osman'ın eline bir mektup sıkıştırıp Aslı'ya gönderiyorum. Kaçar mısın benimle diyorum. Kaçarım diye cevap yazıyor. Mübarek cuma gecesini anlaşıyoruz. Hani yalnız gitmeyeyim bizim kanki Rıdvan'ı da çağırayım diyorum. Rıdvan beline babadan kalma altı patlar tabancayı takıp gelmiş. Oğlum Rıdvan bu ne diyorum. Ne olur ne olmaz abi sen sür diyor. Sürüyorum, sürüyorum. Açılayı karar.

kara gümrük yanıyor. Polis beni arıyor, kara gümrük yanıyor. Herkes benden biliyor. Aslı diyorum, Aslı ne oluyor? Ne oluyor demeye kalmadan polis kapıyı çalıyor. Polis içeri giriyor. Memur bey diyorum, kız Reşit. Kendi isteğiyle geldi. Memur bey tamam diyor. Kıza bir şey dediğimiz yok ama kara gümrük yanıyor. Kızı kaçırmasına kaçırıyorsun da kara gümrüğü niye yakıyorsun be evladım? Aslı, bu ne diyor diyorum. Aslı hiçbir şey demiyor. Meğer bizim Aslı. Kaçarken telaşla yemeği ocakta unutmuş. Yemek yanmış tutuşmuş. Sonra perdeler tutuşmuş. Sonra ev tutuşmuş. Sonra kara gümrük tutuşmuş. Ver yansın etmiş bizim üvey kaynana sokaklarda. Taksici Ramazan kızımı kaçırdı. Mahalleyi de ateşe verdi dostlar diye. Ya yalandan 7 yıl yatmak. Geçer geçmesine de. Yalandan yatmak gerçekten çok zor gelir kanı deliye. En nihayetinde attılar beni nezarete. 3-5 gün sonra mahkeme günü geldi. Hakim Aslı'ya sordu, kızım seni bu adam mı kaçırdı? Evet hakim bey. Mahalleyi de bu adam mı yaktı? Evet hakim bey. Ne evet Aslı? Nikah kıymıyoruz Aslı, ne evet? Meğer üvey anneyle üvey abiyi baskı yapmışlar evde kıza. Evi de mahalleyi de Ramazan yaktı diyeceksin diye. 7 yıl Bayrampaşa'da geçer geçmesine de yalandan 7 yıl yatmak 70 yıl gibi gelir kanı deliye. Nihayetinde attılar beni içeri. 3-5 vakte kalmadı koptu kafamın bey kayışı. Dedim ki kendi kendime ben buradan kaçarım. Gider bu kez harbiden o üvey annenin evini yakarım. Şimdi hakim bey hepiniz merak ediyorsunuz değil mi yaptım mı yapmadım mı diye. Yaptım. Önce gidip üvey annesinin Balat'taki evini, daha sonra da üvey abisinin kumarhane olarak çalıştırdığı kahvesini benzin döküp yaktım.

Şimdi hakim bey, cezam neyse çekerim. İçeride de iyi hali bozmam, sizi temin ederim. 7 yıl değil, 70 yıl bile olsa paşa paşa yatarım. Kara gümrüğü yakarım, sonra girer paşa paşa yatarım hakim bey.

0: Bir de Allah biliyor. Bir de Allah biliyor. Bir de
1: ağzınıza, yüreğinize sağlık.
2: Ya uzun gelmedi değil mi hikaye size?
1: Çok çok kıymetli.
2: Eskiden şarkılar böyle 5 dakikaydı. Şimdi yeni şarkılar 2 dakikada bitiyor. Yeni aşklar gibi. Şarkılar da kısaldı.
1: Mutlu. Eskiler her zaman daha kıymetli geliyor bana. Dolayısıyla türkülerden şöyle...
3: Üçümüzün de katılacağı.
1: Evet. Çok yapın
3: gelini. Evet, yapalım mı?
4: Balıkesir türküsü.

Edremit'in bağına, duman çökmüş dağına, huriler çadır kurmuş cennetin ayağına. Hoştur cilvesi, elmaslı fesi, Edremit'in gelini kınalamış elini. Sarmaya doyamadım o incecik belini. Hoştur cilvesi, elmaslı fesi, huriler çadır kurmuş cennetin ayağına. Hoştur cilvesi, Edremit'in gelini.

0: Ağzına sağlık.
1: Ağzınıza, yüreğinize sağlık. Tazınızla, sözünüzle bizi mest ettiniz. Şimdi güzel sorularımla devam edeceğim. Şiir ve müzik hayatınızda nerede duruyor? Şiir aslında biliyoruz.
2: Evet.
1: Ama müziği bir tık daha böyle solistik olarak da soruyorum.
2: Evet. Şimdi müzik, yani biz tabii sahne insanıyız birazcık. Böyle daha duygusal oluyor sahne insanı. Ya sanatçının tabii çoğu için genelleme yapmayayım ama birçoğu için böyledir. Mesela bende de öyle. Bizim matematiğimiz zayıftır. Mesela ticaretimiz zayıftır. Ama bir takım duygusal yeteneklerimiz, sezilerimiz daha iyidir, daha ön plandadır. O yüzden biz duyguları güzel yaşarız, güzel anlatırız, güzel ifade ederiz. Ama hani çok para kazanıp zengin olmayı bir türlü beceremeyiz. Yani mesela ömrünün sonuna gelip de multimilyoner veya zengin olabilmiş hiçbir mesela sinema sanatçısı gördünüz mü memlekette? Veya sanatçı yani acayip zengin öldü adam ya falan dediğimiz hiçbir sinema ve televizyon tiyatro sanatçısı yoktur mesela. Çünkü biz hani ticaret için, para için yaşamayız. Biz duygularımızın tatmini için yaşarız. O alkışı duyduk mu orada, bütün salonu alkışladı mı en büyük para odur bizimki.
1: O kadar güzel şeyler öğreniyoruz ve dinliyoruz ki böyle mest olmuş şekilde dinliyoruz gerçekten. Şimdi sorularıma devam ediyorum. Buyurun efendim. Seni en çok etkileyen sanatçı, en çok etkileyen şarkı nedir?
0: Yani şöyle, öyle öyle cevap veremeyeceğim. Çünkü konservatuvardan kalma bir alışkanlık olabilir bu. Biz genelde repertuar üzerinde eser geçtiğimizde her zaman ise o yörenin aşığı, işte mahalli sanatçısı kimse biz ondan geçerdik. Fakat belirli bir süreye kadar mahalli sanatçıyı dinleyemiyorsun. Çünkü işte yörenin verdiği, işte ne bileyim, pek sazla vokal geliyor ve şimdi gençsin, biraz daha işte ne bileyim piyano istiyorsun, altta melodik yürüyüşler olmasını istiyorsun. O yüzden günümüz sanatçılarını dinliyordum. Pulp müziği için söylüyorum. Ama her şeyi dinliyorum ben. Her tarz dinliyorum. Beni çok etkileyen bir şey diyemem ama halk müziği benim için çok başka bir yerde. Yani onu okumak, günlük hayatımda çok türkü dinlemiyorum bu arada. Çok okuduğum için olabilir.
1: Biliyorum.
0: Çünkü belirli bir şeyden sonra insanı demoralize edebiliyor, duygusal anlamda
1: Evet.
0: etkileyebiliyor. O yüzden daha günlük şeyler dinliyorum, kendi dinliyorum
1: Teşekkür ederim.
0: gibi yani. Ama şu çok iyi falan diyebileceğim bir sanatçı ya da müzik türü diyemeyeceğim. Çünkü her şeyi dinliyorum, herkesi dinliyorum. Dozu.
1: Dozu önemli.
0: Dozu önemli, evet.
1: O zaman senden hangi eseri duyarız şimdi?
0: Aslında
1: Söyle.
0: bugün yöre yöre okumak istiyordum ama bir tane böyle Azeri okuyayım. Çok türkü formu değil ama ben biraz türkü gibi okuyayım. Ayrılık diyelim. Fikrimden geceler yatabilirim. Bakalım dayanamayacak
1: Evet.
0: mıyım?

0: Çok uzak yerlere gönderdin
1: Teşekkür ederim.
2: Ağzına sağlık.
1: Teşekkür ederim.
2: Evet.
0: Hazır böyle güzel güzel türküler söylerken bir de eğer seni yormazsak o bir şöyle bir hareketli türkü de alır mıyız?
1: Tabii ki. Beraber mi olsun?
3: Olsun. Tamam.

0: Ağzınıza, yüreğinize sağlık. Gerçekten sazına, sözüne hakimiyetin çok tatlıdır şayan. Seninle gurur duyuyorum.
1: Teşekkür ederim canım benim. Seninle.
2: Ben ikinizle de gurur duyuyorum. Sizler bu yeni neslin örnek iki insanısınız. Hem yaşantısıyla, tarzıyla, yaklaşımıyla, efendim işte güzel alışkanlıklarıyla, tersini söylemek istemiyorum, güzel alışkanlık sahibi olmanızla gerçekten örneklersiniz. Sizin sayılarınız çoğalsın.
1: Teşekkür ederim. Sahnede unutamadığınız bir anı.
2: Sahnede unutamadığımız çok anılar oluyor. Özellikle tabii teknik problemler çok olur bizde bilirsin böyle.
1: Zaten.
2: Teknik problemler çok oluyor. Efendime söyleyeyim. Bir defasında böyle hol hol diyelim birçok büyük bir fuar merkezi 2-3 farklı alanı var. Birinde biri sahneye çıkıyor, birinde diğeri çıkıyor. Birinde bir konferans var, birinde bir konser var. Ben bir gittim, bir girdim içeri. Dediler ki şimdi gitme önce çok iyi Uğur abi seni burada çok seviyorlarmış çok güzel falan çok ilgi var sana. Girdim içeri 10 kişi var. Ya, bozuntuya da hoş geldiniz diyorum nasılsınız diyorum. Onlar da bakıyorlar bana böyle yani bir onlar şaşkın. Ben çok belli etmemeye çalışıyorum. Ondan sonra ben aldım arkadaşlar dedim müziği falan alalım. Ondan sonra müzik gelecek üzerine okuyacağım yarı playback. Filan bekliyorum müzik de gelmiyor filan. Böyle ben müzik gelmeyeceği teknik bir şey var bir lafı uzatıyorum falan filan. Sonra geldi içeriden ya bu yanlış salonu almışız dediler. Beni orada aldılar. Başka bir yere götürdüler. Ondan sonra bir tanesi geldi dedi ki ya dedi abi seni tebrik ediyorum dedi. Karşında sadece kız kazandı 10 kişi gördün. Ve hiç bozmadan insanlara gayet sanki o salon doluymuş gibi muhabbeti yapıyorsun. Ya bu iş böyledir. Çünkü bu işe biz başlarken beni en başında belki de en başında bir kişi tanıyordu sadece. 3 kişi tanıyordu. Sonra 5 kişi sevdi. Sonra 10 kişi sevdi. Sonra 100 kişi sevdi. Sonra 1000, 10.000 derken bunları emekle hani tırnaklarımla bir yere geldim. Aslında bu. Bizim tırnaklarımızla bir yere gelmemiz aslında sevgi biriktirerek bizler bir yere geliyoruz. İnsan biriktirerek bir yere geliyoruz.
1: Bunu ben de şahidim her zaman dinleyicilerine de izleyicilerine de çok zarif ve kibar olduğuna dair. Aslında bütün ekip arkadaşlarına da böyle olduğunu biliyorum. O yüzden tabii çok takdire şayan.
0: Merhamet ve o iyi niyet bence her işte o iş ahlakı, o insanın karakteri ona göre, gönlüne göre verdiğini düşünüyorum insanların kalbine göre. Evet, sesinin de çok güzel olduğunu duyduk, işittik. O zaman büyük bir ustadan
2: Evet.
1: güzel bir şarkımız var.
2: Ya
1: Söyler miyiz onu?
2: Ferdi Baba'dan bana soru çok severim. İsterseniz onu bir böyle bağıra çağıra bir
1: Tabii
2: okuyayım.
1: lütfen.
2: Evet.
1: Lütfen.

vardı. Ayaklarınıza sağlık. Sizi çok seviyorum. İyi de geldiniz. Bütün dinleyicilerimizin gönlünden, kalbinden öperiz. Kendinize iyi bakın. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Efendim, en derin sevgi, saygı ve muhabbetlerimizle sizleri selamlıyoruz. Bir Gönül Penceresi programına tekrar hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Sevgili yönetmenim dedi ki, çok neşeli ve mutlu bir program olsun. Biz de aynı temennilerle programımıza başlıyoruz, değil mi Mehsamcığım?
1: Evet Alpçim, TRT Müzik ekranlarına Gönül Penceresi programına hoş geldiniz, şerefler verdiniz efendim. Biz bu akşam yine çok heyecanlıyız. Sizlere o kadar güzel eserler hazırladık ki muhteşem repertuarımız ve tabii ki Umut Hoşgör Orkestrası ile birlikte hazırladık bu programı ve tabii ki vokal arkadaşlarımız bizle beraber olacaklar. Evet efendim. Hüzzamla başladık. Yine heyecan dorukta. Tabii ki dinleyicilerimiz, izleyicilerimizin karşısında çok fazla heyecanlanıyoruz ikimiz de.
0: Ama neden?
1: Neden?
0: İnsan sevdiğinin karşısında olur da ufacık da olsa böyle bir hata yapar mı endişesiyle efendim.
1: Yine Hüzzam makamında dinleyicilerimizin de çok sevdiği bir eser, ben de çok severek okuyorum. Seni, sesini, gözlerinin rengini unutabilsem diyeceğiz.
0: Zevkle dinliyoruz.
1: Çok teşekkür ederim.

0: Allah Allah, esere bak.
1: Gönlüne sağlık.
0: Çok teşekkür ediyorum Meysemciğim.
1: Ne güzel şarkı değil mi?
0: Müthiş, müthiş.
1: Efendim şimdi sırada bizim çok kıymetlimiz, çok kısa bir süre önce kaybettiğimiz 1994 yılında yaptığı albümle bir ortalığı yıkmıştı bu şarkıyla. Sevgili Muazzez Abacımız.
0: Büyük Abacı.
1: Büyük Abacımız. Abacı. Mekanı cennet olsun. Onun çok sevilen bir şarkısı. Bestesi Müfit Bayraşa'ya ait bu şarkının Alpçim. Ben de çok severek okuyorum ve bugün bu şarkıyı özel bir istek benim için bu güzel kıyafetleri hazırlayan Deniz'cim istedi. Onun için okuyacağım. Kar yangınları diyelim mi hep birlikte?
0: Biz de zevkle dinleyelim efendim.
1: Teşekkür ederim.

0: Teşekkürler ediyoruz efendim. Ellerinize sağlık.
1: Ağzına sağlık.
0: Teşekkür ederim.
1: Harikasın
0: Mersin'ciğim. Çok teşekkür ederim Alpçim. Çok güzel şarkılar değil mi?
1: Çok güzel şarkı.
0: Dinleyicilerimizin de istediği şarkılar. Şimdi programımızın en sevilen bölümlerinden birine geldik. Ben çok kıymetli arkadaşımı buraya davet etmek
1: Umut
0: istiyorum.
1: Hoşgörü,
0: Umut Hoşgörü buraya
1: davet
0: almak istiyorum.
1: Efendim.
0: Lütfen alkışlarınızı duyuyoruz efendim biz. Buyurun. Hoş geldin.
2: Merhabalar
0: evet,
2: efendim.
0: Evet, biz alkışlıyoruz seni gerçekten.
2: Çok teşekkür ederim.
0: Her hafta birbirinden kıymetli şarkılar sunuyorsun bize. Bu hafta ne var?
2: Bu hafta çok özel. Eşim için bir enstrümantal beste hazırladım.
0: Evet, gördüm.
2: Adı Gayem.
0: Ah,
2: buradan
0: ne kadar
2: selam
0: güzel.
2: Gönderiyorum.
0: Gayeciğim, öpüyorum seni. Eser de bence kendi kadar güzel. Dinliyoruz.

0: Harikasın Mehsemcim.
1: Teşekkür ederim. Alpcim çok teşekkür ederim. Böyle boğazım düğümlenerek okuduğum bir şarkıdır. Çok sözlerinden çok canlı etkilendiğim evet bir şarkıdır. Ben yani izleyicilerimiz de takdir eder ki çok hisli şarkı ve hisli
0: çok
1: sözler.
0: Çok güzel bir eser, evet. Çok duygu
1: bir süre
0: dolu.
1: Çıkamıyorum etkisinden şarkılarım ben, biliyorsun böyle okuduğum zaman.
0: Şimdi de duygulu bir türkü geliyor arkasından. Evet, bakalım ne yapacaksın?
1: Ben değil, ekran başı ne yapacak? Bence ağlayacaklar. O kadar güzel bir türkü var ki sırada.
0: Ağlatacak kadar güzel okuyacağımı düşünmüyorum.
1: Okuyorsun.
0: Neşet Ertaş'tan sonra ne bileyim bizim okumamız şimdi.
1: Tabii ki öyle ama. Şimdiden yüreğine sağlık. Anonsunu senden alalım mı?
0: Cahildim dünyanın rengine kandım. Hayale aldandım, boşuna yandım.
1: Dinliyoruz efendim.

0: Teşekkür ediyorum.
1: Yürekten alkışlıyorum. Stüdyo
0: şefim, sağ olun.
1: Efsanesin.
0: Estağfurullah.
1: Ne güzel türkü okur benim arkadaşım.
0: Çok teşekkür ediyorum.
1: Gönlüne sağlık.
0: Eyvallah.
1: Efendim, yine sırada sizlerin çok sevdiği ve istediği bir şarkı var. Çok kıymetli büyüğüm Orhan Gencebay'a ait.
0: Orhan Baba'dan bir şarkı, evet.
1: Evet. Havacım'ın da isteğiydi bu, biliyorsun, repertuar yaparken. Onun için de gelsin. Ve benim çok kıymetli hocam aradı biraz önce. Teşekkürlerini ve tebriklerini iletti. Ege Üniversitesi Devlet Türk Müziği Konservatuarı'nda benim 5 yıl boyunca hocamdı, Engin Karadağ. Buradan
0: bizden
1: Engin hocama
0: da sevgiler.
1: Biz ikimize de selamlar, sevgiler yolladı ve tebrik
0: çok
1: etti. Hocalardan
0: ediyoruz.
1: Tebrik almak önemli, biliyorsun.
0: Evet.
1: Teşekkür ediyorum ve onlar için olsun. Bilmesin o felek diyelim.

0: Muhteşem orkestram. Umut Hoşgör ve orkestramız.
1: Muhteşem Mehsem Özşimşir.
0: Teşekkür ederim efendim.
1: Her şarkıyı güzel okuyan kardeşim.
0: Sağ ol, çok teşekkür ediyorum. Hep birlikte çalışıyoruz. İnşallah çok kıymetli dinleyicilerimiz de beğeniyorlardır. Beğenilerini zaten adreslerden, Instagram adreslerinden
1: mesajlardan
0: ve mesajlardan
1: anlıyoruz. Evet, yine efendim. Yine istediğiniz şarkıları bizlere gönderin efendim.
0: Tabii ki.
1: Mesajlara devam.
0: Tabii ki. Evet, çok güzel bir şarkı.
1: Bir Baki Duyarlar bestesi.
0: Evet, seni ben.
1: Seni ben.
0: Ellerin olsun diye mi sevdim? Hadi birlikte okuyalım.

0: Allah Allah. Vallahi zor tuttum kendimi, sahneye fırlıyordum.
1: Gelseydin kardeşim.
0: Çok az kaldı ama dedim ki şarkıyı bölmeyeyim, yoksa ben fırlıyordum sahneye. O kadar güzel okudun ki.
1: Gönlünden nasıl geçiyor söyle Davra.
0: Evet, arada kamerayı oynadım ama.
1: Oynadın, ben de oynadım birkaç kere.
0: Evet. Efendim, zamanımız su gibi akıp geçti. Bir programın daha, bir Gönül Penceresi programının daha sonuna geldik. Sizleri çok seviyoruz. Haftaya yine aynı gün, aynı saatte bu programı izlemenizi rica ediyoruz efendim. İstekleri bekliyoruz.
1: Evet, yayın ve yapım demeye geçen bütün dostlarımıza, yönetmenimize, yardımcımıza, bütün ekibe sonsuz teşekkürlerimizi arz ediyoruz. Efendim, gönül pencereniz hep açık kalsın. Bizlerden ayrılmayın. Allah'a ısmarladık.
2: Vokaldeki arkadaşlarımızı yanımıza hemen alalım.

Meriç'te bitmez sınırım, Karasu'dan öteyim. İskeçe, Rodop, Gümülcine, bütün Balkan'ı koy içine. Ben Orhan Çakmak. Türkistan'dan Rumeli'ye programımızın çekimleri için kardeşlerimizin, soydaşlarımızın yanında Batı Trakya'da İskeçe ve Gümülcine'de olacağız. Hepinize Batı Trakya'dan merhaba.

0: Yunanistan'ın Gümülcine şehrine bağlı doğal güzellikleriyle tanınan muhteşem bir kasabadayız. Fanari kasabasında müziğimizi, sanatımızı, kültürümüzü yaptığı çalışmalarla yaşatan Galip abi ve değerli üstadlarla birlikte birbirinden güzel şarkıları sizler için seslendireceğiz. Şimdi Galip abiyle biraz konuşmak istiyorum. Neler yapıyorsunuz?
1: Vallahi benim bu müzik işine girişim

60 küsur seneyi buluyor. Çocukluğumdan beri müzikle uğraşan abilerimin, birkaç abimin peşinden koşuyordum. Onlar nerede çalışma yapsalar ben de hemen girip onların yanına oturuyordum. O zamandan itibaren

0: Hangi eseri seslendirsin acaba Batuhan Bey?
1: Bütün eserleri güzel seslendiriyor ama Bir Fırtına Tuttu dizi şarkısını çok içinden söylüyor böyle.
0: Peki, Batuhan Bey'le devam ediyoruz.

0: Ağzınıza sağlık, gönlünüze sağlık. Çok güzel okudunuz. Üstadım, bu kadar güzel enstrüman çalan, sanat icra eden dostları hazır bulmuşken bir eser de ben okusam.
1: Çok mutlu oluruz.
0: Evet. Müsaadenizle ben de bir kahveyi kavurmak istiyorum.
2: Evet.
0: Peki.

0: Orhan kardeşim, gerçekten sesiniz çok güzeldi.
1: Çok sağ olun, çok teşekkür ederim.
0: Hareketli bir parça seçtiniz.
1: Evet.
0: Trakya'ya uygun oldu.
1: Evet.
0: Sizi de şeref üyesi olarak Türk Sanat Müziği Dostları Derneği'ne üye yapıyorum.
1: Çok teşekkür ederim. Şimdi sırada okuması gerçekten zor ama bir o kadar da güzel bir eser var. Mümin Bey'den Ali Şim'in Kaşlarını dinlesek nasıl olur?
0: Çok iyi söyler, çok çok seviniriz, hep dinleriz.
1: Peki, buyurunuz.

0: Hepinize çok çok teşekkür ediyoruz.
1: Buralara kadar gelip burada bize de vakit ayırdığınız için biz de çok mutluyuz.
0: İnşallah çalışmalarınızda da büyük başarılar diliyoruz. Yine güzel bir günde Türkistan'dan Rumeli'ye programımızda buluşmak üzere. Hepinize selamlar, sevgiler.

0: Demirhan Gündoğdu. 7 yaşındayım. Her zaman piyanomla çalmak istiyorum.
1: Uzun ince bir yoldayım.
0: Küçük oyuncak piyanomla çalmaya çalıştım. Babam bana bir tane ork aldı. Onunla da çalınca bir tane piyano da aldım. Müzik öğretmenim Defne piyano çalmam için bana yardım ediyor. Dağdaki sesleri de taklit edebiliyorum. İleride Fransa'ya gibi başka ülkelere gidip konser vermek isterdim.
2: Tatlı Notalar bugün TRT Müzik'te.

0: Hoş geldin Seher
1: Dilovan. Hoş bulduk, hoş bulduk.
0: Hoş geldin Alan Dere.
1: Seni görünce uzun süredir görmediğim bir akrabamı görmüş kadar mutlu oldum. Dünyayı getirmişim, büyümüş de sana gelmiş kişilik karakter.
0: Diyor.
1: Benim için aile her şeyin önündedir.
0: İyi ki varsın. Şahane bir sesin var. Yolun açık olsun. Çok da açık zaten. Yeni projede geleceğim, dinleyeceğim.

Geleceğimize dair planlarımız, umutlarımız, kaygılarımız var. Bunlar çok doğal. Bir yandan da aklımız, fikrimiz geçmişte. Geçmişi özlüyoruz. Bu da çok doğal. Geçmişi özleyip de TRT'nin o birbirinden iddialı müzik eğlence programlarını özlememek olur mu peki?

0: Nerede o eski programlar dediğinizi duyar gibiyiz. Nerede olacak ki? TRT arşivinde güven ve huzur içinde hepsi. Biz o unutulmaz programları arşivden evlerinize getiriyoruz. Hey Gidi Günler, radyonun ilk kurulduğu yıllardan başlayarak Türk halk müziğinin gelişimini ayna tutan bir program. Sunuculuğunu Bilge Tamer'in üstlendiği yapım, halk müziğinde iz bırakan usta seslerin yaşam öykülerine ve anılarda iz bırakan eserlerine yer veriyor. Gelin 1993 yılında yayınlanan programın en özel anlarını birlikte hatırlayalım.
1: Ali Ekber Çiçek ağırbaşlı ama aynı zamanda iç ritmi yüksek parçaları icra etmesiyle tanınmış. O, kökü yüzyıllar öncesine dayanan bir geleneğin temsilcisi. Hayatın ve inancın müziğini yapanlardan. Onun derlemeleri bir hayat felsefesinin, bir tapınma biçiminin izlerini taşır üzerinde. Bu orijinal yapısından olsa gerektir ki, gerek yurt içinde ve gerekse yurt dışında onun konserleri bir ayin atmosferinde dinlenilmiştir.

0: dostlara düşmanım.
1: Efendim önce sazla, türküyle nasıl tanıştınız? Seyircilerimize anlatır mısınız?
0: Efendim önce sazla, tabii bu bir gelenek iş. Herkesin söylediği gibi oluyor bu. Bugün tesadüfen abim de burada. Abimler yemeğe, sabah kahvaltısına oturdukları zaman biz üç kardeştik, bir tane sazımız var. Sazı bana vermiyorlar, ben küçüğüm. Hatta iki parmağımla ben sazı çalardım. Onlar kahvaltına oturur oturmaz hemen sazı ben alırdım. Çünkü vermezlerdi, ben hep onları dinlerdim. Hep seyrederdim. Parmaklarına bakardım, tezenelerine bakardım. Nasıl çalarlardı. Hep onları bir teyip gibi gönlüme çocukken çekmişim demek. Aradan yıllar geçti, 8-9 yaşıma girdiğim zaman ben artık bayağı saz çalıyordum. Yani bizim cemlerimizde saz çalıyordum. Zaten 12 yaşına da girdiğim zaman yani 50 yaşından ki kişiler kadar saz çalıyordum. Çünkü işim hep oydu, hiç başka bir şey yoktu. Biraz evvel de anlattığım gibi 12 yaşında Ankara Radyosu'nda rahmetli Muzaffer Sarı Sözen bana ilk deyişi okuttu. Ondan sonra artık bunu meslek şekline getirdim.
2: Ali Ekber Çiçek türkü diyarında bir usta. Müzik hayatı boyunca kaynak kişi ve derleyici sıfatıyla Türk Halk Müziği arşivine pek çok eser kazandırdı Ali Ekber Çiçek. 2006 yılında yitirdiğimiz sanatçı hem seslendirdiği hem de türkü dünyasına kazandırdığı eserlerle hep sevenlerinin gönlünde.

0: benim kendi dalımda okuduğum parçalar bir tasavvuf, efendim bir nasihat ve dünya onuruna meylini verme veya gönül gelsenle muhabbet edelim. Herkesi doğumdan ele alıyor. Edison'un ışığı gibi kimseyi kimseden ayırmadan dünyaya hizmet ediyor. 60 milyona değil. Onlar bize haz veriyor. Tabii halk müziği, bütün müzik dalları güzeldir ama halk müziği hepsinin öyküsü var, hepsinin yaşamı var, hepsinin bir nasihatı var. Yani halk müziğini dinleyen, icra eden kişi kendi okuduğu parça, kendi sazı kendine mürşidi kamil oluyor, mürşid oluyor.
1: Ne güzel. Bize o güzel deyişlerinizden bir tanesini çalar mısınız şimdi?
0: Tabii efendim, memnuniyetle.

0: Ali Ekber Bey, siz türkü söylerken ya da sizin söylediğiniz türküleri başkaları seslendirirken neler hissediyorsunuz?
1: Efendim, zaten ben kendi repertuarımdan okuyorum. Kendi neşriyatım olduğu zaman zaten okuyan da ben, dinleyen de ben oluyorum. Yani sazımla yek vücut oluyorum. Karşıdaki bir solist de benim derlememi okuduğu zaman, yani onun eli, ayağı, beyni, gönlü olmaya çalışıyorum. Yani aman işte güzel okusun, daha güzel okusun, daha güzel seslere bassın. Böyle kainatla yek vücut oluyorum. Ben Haydar Haydar parçasına 3 sene çalıştım. 3 sene çalıştım, Erzincan'ın hiç haberi yok bundan. Yani o gözyaşlarımı dökmüşüm 3 sene gece gündüz. Bilhassa gece saat 4'lere 5'lere kadar motif motif böyle çalışmalar yaptım. Şimdi Adnan Ataman notasını yazmış, konservatuvarlarda ve radyolarda okunuyor. Ama onlar benimle gözyaşı dökmediği için aynı havaya girmek olmuyor. Ama ben yaşamışım, kendi yaşandım.
2: Saz çalış tarzındaki özgünlük ve bariton sesiyle sanat dünyasında özel bir yer edinen Ali Ekber Çiçek, 400'e yakın eseri ustaca seslendirir ve halka sevdirir. Aşık tarzı değişler, semahlar, anonim türküler ve mayalar başta olmak üzere çeşitli uzun havalar onun sesiyle yayılır ülkeye.

0: Ben deyişlerde kendi kendimi buldum ve hiç bir yere sapmadım, hiç otantiğini bozmadım. Kimden ne aldımsa aynısını düzenleyerek, daha güçlendirerek halkıma verdim.
1: Ali Ekber Çiçek kimi zaman derlediği türküleri dinleyiciye iletmiş, kimi zaman türkü olup yüreklere işlemiş. Gönül gel seninle muhabbet edelim, derdim çoktur hangisine yanayım, gurbet elde bir hal geldi başıma gibi sevilen birçok türkü ama ille de Haydar Haydar onun sesiyle yer etmiş gönüllere, hem de silinmemecesine.
2: Dört bin yıl gözde, pervanelikte Sıdkı ismim buldum, divanelikte İçtim şarabını, mestanelikte Kırkların cenninde, dara düş oldum Kırkların cenninde, dara düş oldum Kırkların ceminde Haydar Haydar Haydar Haydar Haydar Haydar Haydar Haydar Haydar Zara düş oldum.

0: düş oldum. Bir zaman gül için zerre düş oldum. Bir zaman gül için haydar haydar haydar haydar haydar haydar haydar haydar haydar zerre düş oldum.
1: Zehra Hanım, siz türküyle nasıl tanıştınız? Anlatır mısınız?
2: Hep bu soruyu herkes herkese soruyor. Her zaman da soruyorlar. Ben 79,5 sene önce başlamışım bu işe. Nasıl mı diyeceksiniz? Doğuşta benimle beraber doğmuş. O şekilde başlamışım.
1: Ailenizde var mıydı türkü söyleyen?
2: Hayır, ben doğuşumla gelmişim. Böyle hayır, ailemde de yoktu. Ben kendi kendime konuşmaya başladığım günü beri de türkülerle beraberdim. Sonra doğuda biliyorsunuz kaynak deyince, türkü kaynağı, doğuluyum. Bağlarıyla, dağlarıyla, insanlarıyla güzel mi güzel bir ilçenin kızıyım. Arap girliyim. Evet. Türkiye tutkunluğum da galiba oralardan geliyor, doğulu olmam dolayısıyla.
1: Evet.
2: Herkes beni beğeniyordu, ay seviyorlardı falan. Evlendim, bu defa yine aynı şeyi devam etti. Aynı eğlenceler, şeyler. Bir inşaat mühendisiyle evliydim. Anadolu'ya tekrar açıldım. Anadolu'da zaten biliyorsunuz yine evlerde aynı şeyi. Beni teşvik ettiler arkadaşlarım. Sahneye çıksana, sahneye çıksana. Ay ben de kendimi bir şey sanıyordum yani. Ummuyordum da ama miş demek.
1: İlk kez İstanbul'da mı sahneye çıktınız?
2: Evet. Şöyle oldu yani. Şimdi teşvik ettiler. Daha sonra karar verdikten sonra idi. Sahneye çıkmayı ben de aklıma koydum. Ama tabii altyapı gerekiyordu.
1: Evet.
2: Onun için o da nota, usul, solfej gerektirdiğini de artık biliyordu. Sahibi Lisesi'yle müracaat ettim. Meşhur Kanuni Artaki Candan Bey beni dinledi. Nitekim 11 Şubat 1939'da derse başladık salı günü. Ve sahneye çıkıncaya kadar 5 sene nota, usul ve solfej dersi aldım. O zaman kimse nota bilmezdi.

1944 yılında sahne çalışmalarına başladı Zehra Bilir. Türküleri sahnelere taşıyan ilk isim oldu. Sahne performansıyla büyük ilgi görüyor ve sıra dışı performansıyla adını duyuruyordu. Çünkü mendil sallayışıyla, otantik giyimiyle, sahnedeki hal ve tavırlarıyla farklıydı. Malatya Arapgirli Zehra Bilir, tüm ülkenin konuştuğu bir isimdi artık.

0: Eskiden sahnede dimdik dururlardı tabiri caizse. Mum gibi ama. Hiç kıpırdamadı. Ellerinde mendil vardı. Ama böyle durur. Dimdik durur. Hiç kıpırdamak yok. Çünkü kıpırdamak ayıpmış sanki. Hiç böyle bir şey kabul edemiyorum ben. Gülmek de ayıp değil, kıpırdamak da ayıp değil. Yeter ki ayıp nerede olduğunu, nerede kullanacağımızı bilelim. Evet, ben hareketi getirdim. Türküleri sahneye getirirken klasik sazlarla getirdim. Çünkü şeyler yoktu yani, böyle mahalli sazlar demeyeceğim. Çünkü mahalli saz diye bir şey de tanımıyorum ben, kabul etmiyorum. Nedenine gelince, bizim yöremizde mahalli sazımız bizim. Kanun, klarnet, zurna, davul, ut, bilmem, keman bunlardı. Daha sonra Sayın Mesut Cemil prensip kararı aldı, saygı duyarım. Türküleri bağlamalarla okutmaya karar verdi. Bu prensip haline girdi. O şekilde. Bugün gene benim yerime geldi. Geri dönüş oldu. Yine klasik sazlarla okunuyor. Görüyorsunuz siz de, herkes görüyor. Ben klasik sazlarla sahneye çıkmıştım. Çünkü okumak istediğim türkünün notasını vermem gerekiyordu. Kim çalacaktı?
1: Zehra Bilir sahnelerden uzak olsa da plak çalışmalarını sonlandırsa da unutulmamıştı. Çünkü o kendine bir yol açmış, kendi gibi olmayı başarmıştı. Yıllar sonra bile bu toprakların türkü anası olarak hafızalardaydı. Zehra Bilir türkü anaydı. O, yenilikçi adımları, cesareti ve özgüveniyle gönüllerde, anılarda olacaktı.

0: Siz sahneye çok enteresan bir görünümle çıkıyorsunuz. Şalvarınız, elinizdeki mendilinizde çok hoş bir havanız vardı. Ama sesinizle getirdiğiniz bir farklı yorum da var, değil mi?
1: Evet,
0: Bu yorumdan da söz edebilir
1: her
0: miyiz?
1: mahallin kendine ait şivesiyle okurdu. O da herkes kendini okuduğum türküler içinde buluyordu.
0: Peki, nereden biliyordunuz bu türküleri?
1: Efendim ben ilk eşim inşaat mühendisiydi. Çok Anadolu'yu çok dolaştık. Sonra kapma şeyim var, kabiliyetim var. Kim nerede türkü görsem zaten Karadenizli'yi görüyorum. O şiveyle. Ben hemen birisi gelsin şimdi Karadenizli. O şiveyle konuşurum. Evet, Kayseri'de gelsin ben Kayserili olurum. Erzurum'da gelirse Erzurum'da olurum ben. Böyleydi yani. Kimden ne duyduğumsa o şekilde kaptım, öğrendim. Daha sonra da bir Karadeniz türküsü bulsaydım. Çok şey, Kanzuk Ezanesi vardı. Onun muhasebecisi de Karadenizliydi. Türküde bir yanlışlık yapmayayım diye gidip ona tahsiye ettirtirdim kelimelerin üzerinde. Şeyle, onun şeysini dinleye dinleye, telaffuzunu dinleye dinleye. Sonra sahneye çıktıktan sonra da gene şeylere çıktığımızda, ekstra işlerime çıktığımızda bugünkü gibi köprü müprü yoktu ki o zaman. Motorlarla geçiyordu. Yahut vapurla. Vapur çok şeydi. Onun için özel bir motor tutardık. Motorcularımız da Karadenizlilerdi. Onlara söyleterek kendimi tavsiye ederdim. Düzeltirdim yani. Bu şekilde işin içine girdim. Yani hiç şeyi boş vermedim. İsterdim ki aslında

0: uygun olsun. Biraz da becerdim galiba. Başardım.
1: Sen bu yaylaları yavrum, yaylaya mı?

0: Efendim siz sanat dünyasında türkü ana olarak tanınıyorsunuz. Bu ismi size kim koydu?
1: Efendim buna ne kadar teşekkür etsem az hakikaten, çünkü ben de çok severek kullanıyorum bunu. Allah rahmet eylesin. Sayın Hikmet Feridun Es Bey koymuştu. Gazeteci. Yazar, gazeteci malum. Evet. O Kore'de bir şeyle karşılaşmış, bir Amerikalıyla karşılaşmış. Eğlenceleri arasında bir gece. Herkes bizim Anadolu'daki yaptığımız gibi eğlenirlerken, herkes bildiğini okurken, bu da ben de bir türkü okuyacağım demiş. Kalkmış o arada Amerikalı Tridili Bandımı okumuş. Evet. Okuyunca tabii herkes, bizim Türkler şey yapmışlar, dikkat kesimlerdi. Tabii o şey, bizim evde plakları var demiş Amerika'da. Onun şey kendini alamamış, geldikten sonra da böyle bir manşet atmıştı. Göreceksiniz orada da.
2: Zehra Bilir ardında çok sayıda plak, hafızalarda sesini ve içtenliğini bırakarak bu dünyaya veda ettiğinde yıl 2007 idi. Sevenleri onun sesinde buldu neşeyi, kederi. Onun sesiyle yolculuk etti diyar diyar. En çok da Kastamonu yöresine ait Tridine Bandım türküsüyle renklendi bu yolculuklar.
3: Öküzüm torbadan düştü, gurdunu amanını yandım. Amanını, amanını, amanını yandım. Tridine, tridine suyuna da bandım. Bedava mı sandın, para bidim aldım. Tridine, tridine suyuna da bandım.

0: Efendim, sahneye as solist olarak çıkan ilk sanatçı sizsiniz. Bu olayın öyküsünü anlatır mısınız bize lütfen?
1: Teklif öyleydi. Geldiler. Zaten başka türlü kabul etmezdim herhalde. Çünkü muhakkak as solist olmak isterdim. Onların da teklifi oydu. Kabul ettim. As solist olarak sahneye çıktım. Ve ayrılışımda da as solistim. Yani zirvedeyken ayrıldım. Her çıkışın bir inişi vardır. İnmek başka, devrilmek başka. Yuvarlanmaktan hoşlanmam.
2: Hey Gidi Günler, 1993 yılında ekran serüvenine başlayan bir program. Hey Gidi Günler, izleyicisini radyo günlerine götüren türkülü bir hazine. Özenli içerikleriyle hafızalara yerleşen daha nice müzikli yapım TRT arşivinde. Biz anılara eşlik eden birbirinden özel bu müzikli yapımları hatırlamaya ve hatırlatmaya devam edeceğiz. Tekrar görüşünceye kadar hayatınızda geçmişin seslerine ve müziğe yer açın. Hoşça kalın.

0: Gönlüne, sesine sağlık.
1: Çok teşekkür ederim. Tüm izleyicilerimize kucak dolusu, gönül dolusu selamlar, sevgiler. Efendim sizler ekranları başında, bizler stüdyoda Türklerle dertleşeceğiz. Gönül dilinden muhabbet edeceğiz. Sevdalanacağız. Diyar diyar gezeceğiz efendim. Aşk Gözünden programımız başlıyor efendim.
0: Ben kıymetli izleyicilerimizi sevgiyle, muhabbetle, saygıyla selamlıyorum. Bugün de onlar için birbirinden güzel eserler seçtik. Repertuarımız gerçekten birbirinden güzel eserlerden oluşuyor. Tek tek sunmaya devam edeceğiz. Umarım gönüllerine göre olur.
1: Umuyoruz. Bergüzar, söz müzik Fatih Demirhan.
0: Evet.
1: Diyelim hemen ardından yine çok güzel bir türkü. Benim babamın türküsüydü bu. Bağlandı yollarım, kaldım çaresiz. Sözler Karacaoğlan. Müzik. Aa, çok özür dilerim, bu sizin miydi hocam?
0: Şimdi evet, şöyle bir durum var. Bu sözler Karacaoğlan'ın sözleri. Bunun üzerinde birkaç tane şey var. Bir tanesi anonim, o bizim herhalde Sivas
1: bildiğimiz
0: bölgesiydi.
1: Bağlandı, evet, yollarım, bağlandı yollarım, kaldım çaresiz
0: var.
1: Evet.
0: Ben de naçizane yine aynı bu Türkmen mayasından bir havalandırmaya çalıştım bunu. Zaten Karacaoğlan'ın özelliği o. Kendisi 17. yüzyılda yaşamış. Yani elimizdeki bilgiler, tarihi kaynaklar, bilgiler bunu işaret ediyor. O zamandan bugüne yüzlerce yılı aşan bir şekilde eserleri, şiirleri geliyor.
1: Evet.
0: Ve her gün tazelenip tazelenip önümüze çıkıyor.

0: içten çok tatlı bir Türkmen diliyle, Türkçe ile şiirlerini söylemiş. Bizim de gönüllerimize hep nakş oluyor.
1: Ne güzel.
0: Ben de bunlardan bir tanesini işte bağlandığı yollarımı havalandırmaya çalıştım. Dilerseniz onu izleyicilerimizle paylaşalım.
1: Lütfen hocam.
0: Arkadaşlar birlikte oluruz herhalde, değil mi?